يا مبدي يا مبدي, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye,
ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir,
Ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla.

ki lütfunu hak etmek gerekmez, ihsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor, kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor, dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Mughni, Ya Mughni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen.

0: Hidayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana

bakışlarına büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları

yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İnekler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar.

0: bana. Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Hayamda namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Zühre. Delilerin anası. Yüzünü gözün siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni?
1: Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak görüyor musunuz? Ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden? Sevdiğini bile bile. İstendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde

kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik.

0: ferman, her derde derman.
1: Elhamdülillah.
0: Nebi Muhammed, aleme rahmet, olmuşum ümmet.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: bunu erteledi. Dünya Bankası, Irak hükümetinin mali reformların uygulanmasına yönelik net bir vizyonu bulunuyor dedi. Elektrik Bakanı Ali Sadi, Siemens şirketine Irak'taki projelerini ve taahhütlerini tamamlaması ve belirlenen takvim doğrultusunda çalışmaları hızlandırması çağrısında bulundu. Seçim Komiserliği, İl Meclisi seçimleri 2027 yılı içerisinde yapılacak dedi. Irak Hava Yolları Perşembe gününden itibaren İran'a doğrudan uçuşlarını yeniden başlatacak. Kerkük'te benzin tedarik krizinin bir saatten fazla sürmesine neden olan teknik arızanın ardından tüm akaryakıt istasyonlarında elektronik denetim ve yakıt kuponu sistemi yeniden devreye alındı. Bağdat'ta Ulusal Egemenlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterilerden birinde Amerika bayrağına yönelik saldırıya karışan kişiler gözaltına alındı. Diyale'nin Celavlan nahiyesinde meydana gelen iki ayrı kavgada bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti, bir kişi de silahla yaralandı. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki askeri operasyonları sürdürdüğü sırada Kuney Trak kırsalındaki Sufa 53 hattı projesinde çalışmalarına devam etmesini kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin yanında olduğunu, ülkenin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Yemen hükümeti Husilerle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Babul Mendeb'in kontrolünün yeniden sağlandığını açıkladı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu, Yemen'in Moha kentinin yaklaşık 60 deniz milli güneyinde bir petrol tankerinin yakınlarında patlamalar tespit edildiğini açıkladı. Tahran-Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Amerika ile daha önce imzalanan mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanmasına bağlı olduğunu belirtti. Amerika güvenlik endişeleri ve olası tehditlere ilişkin haberlerin ardından İngiltere'deki Fairford hava üssünden bombardıman uçaklarını acilen çekiyor. İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır ve hamlelerini Amerika seçimlerinin sonuçlarına bağlamayacak dedi. Amerika ordusu Karayip Denizi'nde bir tekneye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Reuters, Amerika'nın stratejik petrol rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyesine geriledi, dedi. Brezilya Seçim Komisyonu, Flavio Bolsonaro'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Luiz Inácio Lula da Silva ile karşı karşıya geleceğini açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Cenin kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş ve yerleşimcilerin saldırısında bir Filistin hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanz, 29 Kasım'da erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بحزمة مبادرات تهدف إلى تنشيط السوق وتمويل المشاريع وإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين. مجلس النواب يرفع جلسته بعد التصويت على عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول. البنك الدولي يعلن أن الحكومة العراقية تمتلك رؤية واضحة تجاه تنفيذ الإصلاحات المالية. مفوضية الانتخابات تعلن عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال عام 2027. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى إيران ابتداء من الخميس. إعادة تشغيل برنامج الرقابة الإلكترونية والقسائم الوقودية في جميع محطات الوقود بمحافظة كركوك بعد خلل فني تسبب بتفاقم أزمة تجهيز البنزين لأكثر من ساعة. إلقاء القاعدة

0: boğaldığımda fazla.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

geçmedin, hiç görmedin bir yerdeyim. Sensiz artık bakmadın.

sis umudum yok umut ya gerçek zaman peşimde koşturan teselli yok telafi yok hayat rüya her şey yalan

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: İnanın en baban değil mi?
1: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
0: Boş ver. Onlar senin ailen. Üzme onları.
2: Sen aldırma. Giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket.

Anan senin anan yarın, baban senin baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz etse.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Yaşamın İçinden programımız başlıyor. Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize günaydınlar, sabahlar diyoruz ve bu güzel salı günden hepinize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz yepyeni bir bölümüne ve tabii ki de bugün de güzel bir konumuzu paylaşacağız, sizlerle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Tabii ki de Yüksel Hanım'ın hazırlamış olduğu konuyu hep birlikte burada sizler için konuşuyoruz, sorularımız var, soruyoruz. Kendisi de güzel bilgilerini bizlere aktarıyor her zaman olduğu gibi ve bugün de güzel yine bir konumuz var. Onu söylemeden önce telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından programımıza katılabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve her hafta söylüyoruz, eğer aklınıza bir konu varsa onu ele almamızı istiyorsanız mesaj yoluyla yazıp gönderebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de hemen programımıza başlayalım. Bugünkü konumuz kadınlar ve iş hayatı, kariyer hedefleri ve aile arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilirler? Onu konuşacağız Yüksel Hanım'la birlikte. Hoş geldin Yüksel Hanım. Aile Danışman ve Hatun Kültürel Müessesesi'nin başkanı kendisi. Hoş ve tabii ki de o güzel bilgilerinden bizleri de faydalandırır sağ olsun her hafta. Ve bu hafta da güzel bir konuda ele alacağız gene. Kadınlarımıza ilgiliydi.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sen de sağ olun Sayın Yüksel Hanım. Güzel burada gene bir konu seçip sen.
1: Herkese günaydınlar. Tüm dinleyicilere. Bir de bizi izleyenler Facebook safhasından.
0: Belki.
1: Neler ne sorular olduysa telefon hattını söylediniz, arayabilirler. Hı hı. Yoksa da mesajdan gönderebilirler sorularını.
0: Tabii ki de bekleriz. Zaten size de her zaman mesaj gönderirler konuyla ilgili. Özellikle kadınlar size mesaj gönderirler sanırsam.
1: Ona göre
0: konunu seçirik. Böyle. Ve bugün de kadınlarla ilgili denge mesela saati mesela ayarlamak. Bir kadın çalışırsa böyle diyor ki iş saatinden aile saati nasıl dengeleyebilir? Ne sorunlar çıkar? Bunları konuşacak inşallah. Bilgilendirecek.
1: Yani bu günlük çok kadınların hayatıdır bu. Yani çok kadınlarımız var işte de. Toplumun baskısı var üstüne. Yani çok şeyler var. Bunları hepsini indi burada açıklayacağız.
0: İnşallah. Hemen ilk sorumuzu sorarım Yüksel Hanım. Kadın hem ailesini hem de kariyerini nasıl başarabilir?
1: Öncelikle bu konu çok önemlidir. Kadınlarımız için.
0: Belli. Sen seçiyorsun. Yok belli bir kez der ki yönetmenimiz böyle üskekte tursun ki hatta ses tamam gelsin. Tamam.
1: Dengelemek ne şekilde ola? Hem işini edebil başarsın hem de aile sorunlarını gene başarabile. O da ister istemez yani sürekli düşünsün, kariyerini de düşünsün. Evini tamam düşünün, çocuklarını arar, eşiyden yani düzgün bir hayat yaşar. Kariyer de ister istemez, ister kararlı olsun olduğu yerde, ister özünü geliştirsin. O da ne şekilde ola? Sıralasın yani öncelikleri sıralasın. Naksı önemlidir. Onları ilk başta yapsın. Vakti tanzim etsin vaktini. Hem iş yeri için hem evin işlerinden dolayı hiçbir işini de ertelemesin yarına. Her şeyi güzel şekilde yani her iki tarafında işin bir de olduğu hedefleri arkasıyla olsun, vazgeçmesin o şeylerde.
0: Güzel bir şekilde anlattı.
1: Ses dürüstlendi.
0: Ha doğru, ses var.
1: Tamam.
0: Ve tabii ki de teşekkür ederim bu güzel bilgiden dolayı. Eminim ki hanımlar da şimdi bizler dinleyen kadınlarımız da bilgilenirler. Ev hanımlarımız olsun, iş kadınlarımız olsun. her hafta paylaşmış olduğumuz bu güzel konulardan faydalananlar. Peki bir diğer sorumuzsa, peki ne zorluklar geldi kadınlar için iş hayatında? Çünkü her kadın, biz bir iş kadını olarak birçok zorluklar geldi.
1: Elbet ki. Biz burada örnekler, yani bazı şeyler konuşandak, doğrusu tecrübemizden konuşuruz. Yani 36 yıl hizmet verdiğimiz yerde elbet ki sorunlar yaşadık içinde. Ama o sorunlar bizi yıkmadı. Ayakta kaldık. Çok sorunlar oldu. O sorunların birisi mesela o mesul, o mamurdan mesela çalışan kadından mesuldü. Sürekli ister onu yani geride koysun, istemez başarsın. Görür işini başarır, ona yakın olmaz. Yani sürekli problemler çıkardı. Hatta ki o sandalyeni özünden almasın, yerine geçmesin. Bu sorunlar, yani sorunlar sürekli kadınlarımız yaşar. Her kadın haz eder işinde üst olsun, güzel yerlere yetişsin. Biz yirik kadın kuvvetlidir, hele de Türkmen kadınlarımız kuvvetlidir, yeteneklidirler, edebilirler, karar merkezlerine yetişsinler. Ama dediğimiz ki bazı sorunlar olur iş yerinde, bu koyar özünü geride kalsın. Ama bunu düşünmesin, hiçbir zaman bunu düşünmesin. İster istemez yerini, yani işini başarsın, güzel şekilde aksatmasın işinde. Hem orada hem ev işlerinde ikisini de yani tevazin etsin, dengelesin bu işleri. Hatta ki bir şeyler olmasın.
0: İşler de ters gitmesin.
1: Ters gitmesin. Yani evde mesela eşidi, babasıdır bir kimse, yani diğer özne işi de yani ev işini başarmasan, o zaman yani vazgeçiş onun. Yani bunun da üstüne sonra detaylı konuşacağız. İşin seçsin, yani evine mekayet olsun. Çok şeyler dediğimiz ki çok şeyler, sorunlar yaşanır. Ha bir de ondan başka mesela ara yerde var fark etmek, yani kadınlar, çalışan kadınlarıydan mesela iki kadın arasında fark etmek. O özüne aitti. İstemir o birisi ki başarılıdı işinde, istemir o yetişsin hedeflerine, istemir başarılı olsun
0: yani
1: o işte.
0: Yani karşılarken istemir özüne üst olsun diye.
1: Ondan da başka, yani başkasını istiri daha öge getirsin. O zaman bu da bir sorun olacaktı özü için. Yani ağzından konuşsun özüyle, neden yani bu şekilde davransın memnun. Biz mesela işte olanda çok sorunlar yaşadık. Çok zahtlar geldi üstümüze. Yani isterler yıksılar bizi. Ama ne yazık ki çok bundan tüm yani iş yerlerinde var. Yani kadın kuvvetli olsun.
0: Tabii ki de kadın her zaman özellikle şeyleri, iş ortamında. Çünkü ev başka, iş hayatı başka. İş hayatında kadın demek güçlü olmak demek, de ayağı üstünde durmak demek, daha mesela düşünerek davranması lazım ki yıkılmasın, engellere karşı dümdüz ayakta dursun. Çünkü bir sürü engel geldi bizler için.
1: Doğru.
0: Mesela çingeli, mem çingeli, kısıtlayan var, engelleyen var, sorun yaratmak isteyenler oldu iş hayatında. Onun için her zaman bunlarla savaşmak lazım ki aklını, mesela diğer aklı çalıştırma lazımdı. Düşünceler, fikri, ona göre daha üst seviyeler yavaş yavaş gelecekti eğer böyle etse.
1: Mesela sen oturup senin işi de yani güzel şekilde güzel sonuçlar versen.
0: Mali.
1: Bak o geldi, mesul geldi. Neden gecileşip sen? Neden işi yapmışsan? Başlar hata var etmeğe. Bunlar da çok oğlu iş yerinde. Hı-hı. Yani ister istemez nefsiyatı bozsun. Yani vazgeçesen diyesen vazgeçirem, çıkıram. Emekli olurum, yani vazgeçirem, bitti, istikalamı veririm. Yani bu şekil sorunlar da ola. Bunu geri boş veresin sen özüne. O kalsın, kavgasıydan, sesiydan, sadasıydan ne kadar
0: cevap vermesin. Geç gelmiş olabilir ama bence sözüze kesirim. İşinde zaten aksatmırsa, işini yapırsa geç gelmeğin tesiri yoktu. Çıkış saatine kadar gelir her şey işini yapıp sana alo verirse yani o
1: yok
0: işi.
1: Yok işine geç gelir ama diğer nişin bitirmişsen, nişi geciləşdirirsen, mesela bu muameleni bitirmişsen. Hmm. Yani boş yerden özü de oturup çalışır mesela.
0: Ha yani gereksiz yeredir. Gereksiz yere. Anladım. Yere. Zaten iş
1: yok, gereksiz yere da. Hata var edir. Neden böyle etsem? İstir sağutsun o işten. İstir
0: hata yapmasın.
1: Hedeflerinden vazgeçsin. İstir kariyerin yapmasın. O da yani vazgeçmeyecekti.
0: Doğru yani sen böyle şeyler olmasaydı yakın. Sen bir işi yapsan gel başkası işi de ayıp çıkardır. Yok bu böyle olmaz. Bu böyle yok sen galet yesem. Ne ne
1: şey. Özü de bu yanlış bir şeydi. Yani. Özü ben normalde yaparım. Kez özü işini yaparım. İşimde yaparım özü. Neden kalktı mesela geldiği insan müraca geldi senin için. Neden işini bu şekilde takip etsen. Bunu tanısan, yok ben herkesin işini takip ederim, herkese yardım ederim. Buna da, bunun gibi şeylere de karşı çıkarlar. Yani doğru. Oradan buradan bir şey taparlar, hatta sıksınlar seni.
0: Ve tabii ki de bu her yerde olup.
1: Hedefini vazgeçesen.
0: Bunları görmüşük yani işi oradan sağlatmak için her şeyi yapırlar ki hatta özler bez üst olabilsinler, özler bez gözüksünler. Yani meydanda özler kalsınlar. Sen sağlı hatta kariyeri, hedefleri yetişmeyesen.
1: İşte buna geri baksın kadın vazgeçmesin. Yani.
0: Ya tabii ki de ben hiç vazgeçmem. Kadın olsa her kim olursa olsun ne kadar madem sizleri.
1: Düzsen, düz yolda çalışsan. Vazgeçme ne diyorsa desin sana.
0: Madem doğru diyorsa madem işi yapsan kimseyi incitmeden kırmadan işi yesen başkaları engel olmaya çalışırlar. Sen düz düz yolu da gideceksin ilerle işi yap ki her ne olursa olsun kariyeri yapmak istersen o hedefi yetişmek istersen elbette onun için bütün zorlukları göz gelme o lazımdı çünkü. Hayatta zaten yorgunluktu bizler için hayat. Hedefler için zorluklar çekeceğiz. İnsan bir yere yetişmek isterse her bu kim olursa olsun nece diyeyim dağı bile delip geçmem lazımdı bir yere yetişmek için.
1: Doğru.
0: İş budur yani özellikle de kadın yani her şeye
1: insan
0: karşı.
1: İnsan yorulmasın demesin pes etmesin hiçbir zaman pes etmesin.
0: Zaten pes ederse kalı yerinde.
1: Kalı yerinde.
0: İlerlemek olmaz. İstediği hayalleri var. Müstakbeliden ilgili hedefleri var. Bunları yetişebilmez eğer tez pes edirse yorulursa.
1: Doğru yani isterler güvenlerini kaybetsiler. Yani bunlara ters bakmazlar, demezler, doğru da hakikatları vazgeçsiler bu şeyde.
0: Peki Yüksel Hanım, mesela diyelim biz iş kadınları olsun ya da iş kadın ve anne diyelim daha doğrusu. Her çok zamanla yani birçok kadınlar diyelim özünü yetersiz hisseder. Yeterli olmadığını düşünür ailesine, işe karşı. Hı. Bu düşüncede nece o kadını çekebilir? Ne yapması lazım o düşünceler düşünmezsin. Yani, çünkü bu her şeyini de tesir eder.
1: Mesela işinde başarılıdır. Yani diğer o zaman ben işimde başarılıyam. Özünü suçlar diğer olabilir ailemi güzel şekilde başarmıram. Yani bu şekilde düşünü. Bu yanlış bir düşüncedir. Sen işinde başarılı olduğu zaman elbet ki ailede de yani işe kalkırsan mükemmel şekilde yani ister istemez vakit geçir desen sen ailenle bir ilişki ne şekildedir yani çocuklardan. Küçük küçük sorunları yani nece diyorlar edek tafasil hayatlarını okula gitti o çocuk ne etti ne etmedi hepsini gelsin konuşsun. Edebiyle oynasın özüden şerde ki yani az vakit geçirdir neçe saat mesela geçirdi özleriyle o çocuklardan ama alır verir bir sorunları var ise mesela bir sıkıntıları var ise özleriyle destek olur özlerine bu halde suçlu saymasın özüne mesela iyi anladı iyi eşti acaba neden özünü suçlu sayır orada başarılı oldu işinde elbet ki çocukları eşi özüden gurur diyorlar bizim annamız yani eşimiz bu Bari. Şekilde kariyer yapır yani elbet ki ister istemez onlar da destek olsunlar yani aile de destek olsun çocuklar olsun eş olsun ehlet olsun bunlar özne destek olsalar yani
0: zaten bir diğer sorumuz da buydu soracağım destekle ilgili bir kadın başarılı olması için ailenin rolü nedir bir eşin onu da zaten anladırız o zaman bunu da birbirine katalım ona göre diyelim çok önemli gerçekten özellikle doğru. Bir iş kadın mesela indi ben radyodayım, sunucuyum mesela, ekran karşısındayım. Eğer eşim bana destek olmazsa diyorum, ben bu işi yapabilmem, başarabilmem veya bu işten vazgeçmem gerek. Çünkü eşin desteği, ailenin desteği çok önemlidir. Ben mesela bu işe başlayanda beni destekleyen birinci rahmetli babamydı. Çünkü bu işi çok önermeyen insanlar vardı ama babam dedi, madem sen uşaklıktan seviyorsan televizyon işini, başar dedi ve elhamdülillah indiye kadar buradayım.
1: Güzel Türkmenli şekilde, mükemmel şekilde.
0: Yani buradayım, elhamdülillah. Yani kızım neye geldi? Yani görürüm. Anne babanın desteği, eşin desteği çok, çok önemli. Bir kadının bir iş sevdiği işin başarması için.
1: Doğru. Yani dediğimiz zaman ailenin desteği ne olacak? Yani eşin desteği, yani ehliyetin desteği çok önemlidir. Elbette ki bir eş sürekli kavga ettiyse, sürekli konuştuysa, bizi terk edipsen, çocukları terk edipsen, işi başarırsan, işi 24 saat düşünürsen, ne yaparsan, ne edesen, elbette ki onda yani geride kalır. Sıkılı işinde de başarı olmaz. Evinde de aynen, ev işini de başarmaz. Çünkü nefsiyen onu sıktı eşi. Çok önemlidir. Mesela ben emekli oldum, tamam, yani işimde de olanda eşim bana desteğiydi, ehliyetim bana desteğiydi. Emekli olandan da sonra bu müessesede çalıştığım zaman sürekli, yani bazı şeyler var, özü destek olur. Flexler yapsın, yani çok şeyler, projelerimde destekti bana. Eşin desteği çok önemlidir. Yani
0: tabii
1: ister
0: de,
1: istemez.
0: Aile, mesela evli insan için eşin desteği daha çok önemli de aileden. Çünkü o, doğru, sen o geleceği oldu artık.
1: Yani bir sıkıntı da olduysa, yetiştirmediyse, elbette ki her şeyi yetiştirmez kadın. Bizzette yani iş hayatındaysa da o zaman işte dediğimiz ki destek alı, çocuklarından olsun, birbirlerine yardım ederler eve. Evde yani bir de eşinden, hatta ki bir de ehliyetinden, anne olsun, baba olsun, kardeşler olsun, mesela örnek veririm, yani olduğu hayatım üstüne. Çocuklarım küçük idi, ben işteyim, eşim işteydi. Bunlar hele yani okula gitmirler. Ehliyetim bana destek oldu. Bacılarım bana destek oldu. Yani babam gile koyardım özlerini. Mesela ondan sonra olur.

0: bakardılar. Fikrim saf, işimdə, yəni gözəl şəkildə, mükəmməl şəkildə işim edirəm. Çünki bilirəm, əmin əllərdədirlər. Ondan sonra məsələn okula gedəndələr, yəni Ravzaya gedəndələr, ana okula gedəndələr, küçük çocuqdurlar. Məsələn müdür telefon etdi, mənə xəbər verdi dedi. Çocuk yığılır, kızı yığılır, yani oğlu yığılır, gel apar özünü, yapabilmir yani. Bir iki gün hele gidip, o zaman ben izin alabilmedim. Kimden destek alayım? Aynen, ana okulda, eşim tezedeydi, işi İraqıydı, o da yetişebilmezdi. Gene ehliyetimden. Telefon açardım, siz yetişin, çocukları döndürün okuldan. Yani bu gibi destekler, elbet ki, məni daha ögə atdı.
1: Ya tabii ki de yani bu unudulmaz
0: bir şeydi. Onu hiç
1: bu en büyük destek yani. Mesela sen uşağı mesela özel çevre ödebilir diğerler bizim takatımız yok çevirebilmez uşağı. Sen onda ne derdi yani mege mesela güdüm vazgeçerdi.
0: Aynen.
1: Böyle diyor ki yani onda da mesela meslekten vazgeçirdi yani maddi mizaniyesine de ona da tesir edeceğiydi su için. Her iki anlamda 3-4 yerden seni destekleyebilir böyle de.
0: Yani asan şekilde çocuklar da Allah'a şükür büyük oldular. Dediğim tek hiç unutmam ehliyetimin de eşimin de desteğim bana. Bu çok önemlidir. Bütün çalışan kadınlar
1: için. Bu konularda buradan,
0: herkes dinlesin bunu.
1: İnşallah.
0: Destek olun, eşinize destek olun, kızınıza destek olun. Hatta ki hem evini başarsın, hem de iş yerinde kariyer yapsın, tahkik etsin bütün hedefleri.
1: İnşallah eşler bizler eşdirle yani beylerimiz. Buradan deyirik ki her zaman eşinize, annenize, bacınıza destekte bulunun iş konusunda. Onlardan arkadaşlık kurun. Yani eşinizden de arkadaş olun. Anne demek istemez, bacınızdan eş yani arkadaş olun. Çünkü bunlar çok önemlidir. Bir erkek uşağıyla mesela kızıyla, bacısıyla vardıyla arkadaş olanda inan ki güzel bağlar kurulur ve yanlışlıklar mesela her ne olduysa hata, korkusu var ise ona göğüs gelir. Özü de bir nece hisseder beyle arkasında büyük bir dağ var yaslandığı. Aynen. Onun için de korkmaz, her şeyde göğüs gelir, işinde de kariyerinde her nahiyeden de çok iyi başarılı olmayacak kadın.
0: Doğru.
1: Arkadan bir dağ olması özü için yaslamalı
0: yani beyni. Ona yani çok büyük bir şeydi. Mesela son projemiz bu genç kızlarımızı dedik halı dökümünde ögürettik halı dökümün olarak. Eşim bana çok destek oldu. Çok da destek oldu.
1: Allah yani
0: her şeyi özü yapardı. Bu elektronik işleri bu dediğimiz ki yani destek oldu. Doğrusundan destek oldu. Bu projem %100 yani başarılı geçti. Herkes konuştu buna Allah'a şükür. Destek önemlidir.
1: Tabii ki de her anlamda destek önemli. Bak siz bu mesela aileniz destekte bunu bu uşaqlarınızı bakıblar iş esnasında bir yandan eşi de bazen eş var kabul etmez diğer uşağımızı iş ayrı yere bırakalım. Yok sen işten çık inan istemez işleyesen doğru, o evde oturlar o da var.
0: O da var doğru desin.
1: Ve her zaman bu konularda kız tarafı anneler daha fazla destek gösterler nedense uşağı çevirirler. Keşke mesela beylerin dedi yakın kaynene dediğimiz onlar da destek olsalar aynı öz kızımız kimin aynı gelinize de destek olsağız. Çünkü hani birazdan dediniz ya konuşacağı ev işine nece yetirsin hem ne. Mesela bir kadın var kaynkudasıyla oturur diyelim. Ve iş kadınıdır. Bunda sorun da oldu. Mesela evde tartışmalar oldu. Mesela yetirmir işe. Mesela gelenler işte ev işi bitip de özü bir şey yapmadığında bu da bir sorun oldu
0: yani
1: özüne.
0: İşte ondan sonra onun, akşam işler var mesela. Akşam iş
1: işte
0: var.
1: Akırsa,
0: onlara bir yani bu, bir cedvel tahkik olursa.
1: İşte hemen bu iş istirem aklımda. Siz da kısa şey istirem bu konunu açım. Bu da bir hayatın parçasıdır. Buradan aileler seslendik.
0: Doğru.
1: Yemağımı ederim. Hazırlarım onda evliyse ne kaynana ne kaynu kızı seleşebilir ne de kişi bir şey diyebilir.
0: Ondan da başka.
1: Ne de şam, evde anne baba seleşebilir.
0: Şam var, şam yemeği var. Her neyse edebilir onu hazırlasın.
1: Doğru bas sabah işi kim var? Ben yani çok etrafımda olup bu müşkilerini işi seleşirim.
0: İşte yani
1: sürekli kavgalar var. Mesela hatta evli de ama okur bir yandan. Gene sorun oldu.
0: O zaman yani onlar kabul etti. Evli olsun, oxusun mesela aynı anda.

0: Başından kabul etmeyeydiler. Bu sorunlar yaşanmıyordu.
1: Mesela indi neden kabul edilir çoxu? Bunu da buradan demek istedim.
0: Kariyer yapmak için.
1: Kariyerden ayrı yok. Mesela dediler, hayır oğlumuz için bir iş alalım, maaşı olsun. Oğlumuza destek olsun. Kabul edirlər ama ondan sonra da sorun yapırlar. Madem sen kabul edibsen, mesela ev kızı dövgüde bir iş kadını almışsa oğlu için yuva kurdurubsa, o mega yani tahammül edesen. Her şeyine de destek olasan.
0: Şerdeki yani mesela kayınvalidesiyle
1: oturup yok. Yani anne mesela, baba tarafı da olur.
0: Bizler mesela iş için gelirik 7-8 saat işleydik. Geceden ister istemez yemeği edesen.
1: Tabii ki de. Ben yani o evdeki yani kankıda işte olanları derim. Biz işte evde de aynı.
0: Yani onlar aynen kayınkodaydansa gene geceden mesela kalksın silsipirini etsin. Koymasın yani kabları yerinde kalsın. Bunlar yıkasın. Yani dört dörtlük evi temiz etsin. Hatta ki hüsküt etsin özleri. Demezler.
1: Mesela benim evimde geceden evi peklerim. Hatta yemeğimi de hazırladım. Biz bir şırma hakkalı gedendim. Şimdi her şey hazırdı. Tertemiz. Her gece budur işimiz.
0: Girende o evi.
1: Hatta kız kardeşlerime de alıştırmışım bunu. Yazıya çıkandak bile mesela bir yere gedendak. Evi işine de tertiplerim. Gezmeğe her dönendek evi pekti. Sorun yoktu. İşte ev bulaşık olsun bir şey.
0: Bu başarılı kadındı. Yani evinde şerdeki mesela iş yerinde olsun evinde tertemiz koyursa yani biri aradı bir gün gelecek size yani evim benim hepsi güzel pek temiz misafir kançarlıya bile neden olmasın diyelim tamam bekleriz size ama geldiyse o orada atlı bu burada atlıptı eşyeler birbirine geçipti yani tertipli dergi
1: eşte geldi seleşir sorun olan hadi
0: çok sorunlar ola yani çok eşler var haz etmez ev tertip olmasın yani sürekli
1: diyorsan işte sen evi ihmal edip
0: olsun yani ister istemez çok var. Mesela rahmetli babam belaydı. Bunun yeri burada diğerden işi bırak koyup sözün. Yani sevardı her şey muntazam olsun.
1: Doğru.
0: Biz de ona kançar bilerdik işine de her şeyi düzgün koyardık. Yani ona rağmen çocuklarım da orada kalırdı. Yani babam bu şekilde tanzimliydi. Elhamdülillah şimdi çocuklar o şekilde dedeni gördüler bu şekilde. Özler de daha tertipli oldular. Yani çok faydalandılar yakın.
1: Tabii ki tertip çok önemli. Bak sadece kadın dövgübesiyle tertipli olsun. Erkeğin de tertipli olmağı da çok önemli. Bir kadına da destek mesela yakın. Şimdi aklıma geldi çünkü bir şeyden geldi. Aklıma konuşurken her zaman geldik Serkan Hanım. Mesela diyelim.
0: Ama güzel şeyler aklıma da geldi.
1: Mesela ben siz çalışırsınız, iştəsiz. Eş necə destek olabilir? Mesela geldi eva bir erkek mesela kıyafetini soyurdu. Dəkşiri nişmen yatak üstüne attım. Ya da yere
0: yerli altım. Yerine koysun.
1: Yani kadın koyuyor. Yok. Mesela asaram askıyor özünü. Eşyamı yerli yerinde koyarım. Bu bir kadına yardımdı. Gidip onlar toparlayacağını, gidip başka bir iş yapabilir.
0: Ütü var ise yardım etsin özüne.
1: O da olabilir. Ütülersin mesela bazı beyler var. Mesela ben görmüşüm. Nişi de, eyinde diyarıq. Xarablıdan diyarıq. Var eş görmüşüm. Kadın diye ben ütü sevmem. Yapım. Bu aile ortamını dışarıda da görmüşüm. Valla erkek gözü kalkar ütülür. Hatta o adın asbabını da ütüleyim. Saygım da sonsuzdu böyle adamlara.
0: Valla özü ütü vurmak, elbiseleri ütüye vurmak bir terapiydi. Ben böyle görürüm. Çoxu diyelim.
1: Var sevmez. Bazı kadınlar sevmez. Mesela ben babamın hapsi kemiklerini ben ütülerdim.
0: İşte dediğim takdir terapiydi. Nefsiyen seni içinde ne sıkıntı var ise onu da edebilsen gelir desen. Yani o bir şekil dümük olsan yani onu böyle düz ütüye vuracaksan içindeki sıkıntılar
1: o koldaki çizgi düz olsun işte panturdaki çizgiler düz olsun birazcık düzgün olmayan da asabı bozlar
0: her ütünü de beğenmem yani birisini gördümse mesela ütsüz bir şey girip İçimde yani bir şeyler oldu. Nece çıktı dışarıya böyle mesela.
1: Doğru.
0: Var be, bu da bir eskülüktü yani. Ege kadın ev kadını olsun yoksa da çalışan bir kadın olsun.
1: Fark etmez.
0: Bu da yani bir iş digere yapsın üstüne düşüptü. İşte destek de olduysa evletten destek olduysa yani çocuktan
1: tabii ki de bunlar eşten, hepsi bir destek olunmak bir insanı başarıya öge atar. Mesela diyagın bir erkek de diyagın. kadın özüne destek olduysa onu da diyorum. Eğer elbet kadın belli olduysa adama her nahiyeden maddi manevi yardımcı olduysa adam da başarılı olur.
0: Doğru.
1: Mesela adam işleyende para getirir var. Mesela kadın harman vurup savurar. Yer o para. Mesela var ben bilmem. İndi kim mesela diyorum. Bir ev sahibi olmuyor. Ben işi. Dirmenin işi. Ev alım yani bir gün gelinlerimle küreken yesin. İcarda hele otururlar. Özler maddi ne de bilerdiler aslında. Ama kişisine dese hatta kişisin yani eşi para yığıştır alsın koymuru. Paranı sarf edir. Var böyle kadınlar.
0: Var.
1: Mesela diğerine bunda var, destek olmasa.
0: Kadın var,
1: var ev yıkar. Ha. Mesela bunda destek olursa mesela kişi mesela kazancı azysa fazla savurmuyorsa yani fazla boş karşılıklar onda da yardımcı olabilsen işten yorgun geldi asabiyse ona destek olasan anlıyorsan sorunlarını hep erkekler yüklenmiyor. Hani bazen erkekler de niş bezbeledisiz koy bunu da diyelim ama kadın da destek olsun kişisine.
0: Özü biz burada konuşanda yaşam içinden yani sada biz kadınları desteklemiyoruz. Bunu da burada açıklayalım. Erkekler de destekler. İster istemez kesin bir arada yani kesin de destekler. Yok yağın kadın iyiydi. Erkek, yok
1: tabii ki de biz bunu hiçbir zaman diyemiyoruz. Yani, her iki taraftan da biz konuşuyoruz.
0: Bir de ondan başka yani her kadın her başarılı kadının ensesinde bir yani
1: mesela Yüksel Hanım kim başarılıydı, kişisi belliydi, ailesi destekleri başarılıydı, ne kim yaptı hem aile danışmanıydı kendisi hem de Hatun Kültürel Müessesesinin başkanı olupdı, emekli olup ama bu işte ilerli neden eşinin, ailesinin
0: destekiydi,
1: almış oldukları eğitimdi diyorum. Kültürdü bu yansıyıp da özüne. Onun için doğru. Şu anda o kültüründen yansıdığı bizlerden oturup da programı sizler için sunuruz. Bilgi aktarır sizlere. İnşallah faydalanasız. Sizler de böyle destek olasız.
0: Bir de başarılı erkeğin de ensesinde başarılı bir kadın var. İyi
1: tabii
0: bir kadın var. O desteklese erkeği dediğimizde ki o da kariyeri yapar, o da
1: bir şey sahabı olan hedeflerine tabii ki tomuklarına yetişer. Her zaman nedir? Her iki taraf demek birbirine her sevgili anlamda destek, saygı. Bu çok önemlidir sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook sayfamızdan. Biz izleyen arkadaşlar. Tabii ki de buradan Esen Küseci günaydın yazıptı. Günaydınlar,
0: günaydınlar
1: canım. Abu Lil Abbas günaydın. Güzel söz Allah saklasın efendim diye yazıp sağ olsan Allah hapuzu saklasın. Bizleri Facebook sayfamızdan da takip edip izleyebilirsiniz. Ve sevgili meslektaşım Nile de günaydınlar yazıptı sağ olsun. Herkese günaydınlar derik. Tabii ki de indi öğlene doğru gelirik ama yenge uykudan uyanan arkadaşlarımız var. Aileler, kadınlarımız var. Onlara sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik ve sürüş halindeyken bizi de dinleyenlere de. Tabii ki de programımıza telefon yoluyla katılabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Size bu konuyla ilgi yaşamı içinden yaşamış olduğunuz şeyler varsa anlatmak istirseniz anlatabilirsiniz. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere alo diyebilir ve WhatsApp'tan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz tabii ki de sevgili arkadaşlar. Ve hemen diğer sorumuza geçelim Yüksel Hanım. Mesela diyelim bir kadın hani aile desteği çok önemlidir. Diyelim bir evde sorun var, engeller var. Çok mu yani meşakil var o evde sadece yani işle ilgili döngü müşkilerli bir aile diyelim ama o kadın diyelim o kız istiri bir hedeflerine yetişsin hayallerini gerçekleştirsin ne yapması lazımdı?
0: İçinde bir korku var.
1: Tabii ki de o korkunu yenmek için ne etsin?
0: İlk başta ister istemez otursun o insanla ki istiri özüne destek olsun öz istiri kariyer yapsın, istiri başarılı olsun içinde. Mesela ondan sorsun, acaba içimde ne var benimle iyi deksin, istemsen işimde başarılı olun. Mesela evde de. Yani aileden otursun, alsın versin özleriyle. Bir de istirse, yok hemen başlasın, hata var etsin, yani kavga etsin desin. Yok illa ki sizden bu desteği isterim. Ben isterim başarılı olum için yani işimde. O korku çok yani gerdek koyar insanı. İçindeki korkunu

0: olmasın. Yani o cedvel üstüne yersin, ertelemesin. İçindeki korkunu ondan başka ne şekilde çıkardı? Düşünsün, başlasın okumağına, yani araştırsın, etsin ne şekilde başarılı ola. Yani korkmak iyi bir şey değil. Bir şeyden korktuysa diyesen bitti, öyleyse bunu yapabilmem. Yani bitti. Durasın yerinde. Yanlış ettiyse, yanlış ettiyse diyesen bundan sonra başarıya kaydetmem. Ama eğer korku var ise içinde, hı hı, ondan faydalansın. Acaba neden korkura? Bilsin sebebi nedir? Ona göre adımını atsın. Küçük küçük adım attıysa o korku da içinden çıkar.
1: Yani nedir buradan? Korkma, on aile uz ortamında ne kadar müşkül uz var ise, sorunlar var ise, tartışmalar, kavgalar var ise, siz hedef uzan, kariyer uzan vazgeçme. O korkunu yeneceksin. Nece bir insan üskeklik korkusu var ise, üskeklığa çıkar ki hatta o korkunu yensin.
0: Yoksa da bir başka bir şeyden korkur, onun Bəli. Karşısında durar, hatta korku, nece diyorlar, korkudan çıksın.
1: İşte aynen, bu da böyle bir şeydi.
0: Yani bir de neden korku olsun içinde? Eğer evinin işini güzel şekilde başarırsa, niçin istemir kariyerini yapsın? Var doğrudan var, bazı mesela biz iş yerinde var idi, aynı işte, 20 yıl kaldı aynen işte, diğerdim özünün işi ödeki iş. Başka bir işler de çalış. Diğer diyor korkuram ben başarabilmem. Dedim niçin bu işi başarırsan, niçin başka işleri başarabilmiyorsan. Yani içinde korku o insanın var idi. Ben mesul olduğuma işleri paylarım mesela özlerine sürekli işlerini değiştirdim. Hatta ki o korkunu içindeki korkunu çıkardım.
1: Doğru.
0: Yani bakardı yavaş yavaş diğer daha doğrudan ben bunu da başarabilirim. Niçin aynen işimle kalmışam?
1: Bu işi başarsam diğer işte başarabilirim. Yavaş yavaş alışa biri beni anladar. Çünkü kimse yani dünyaya geldiğinde bu işi yapan bir insan değil. Her insan yavaş yavaş alır. Ben de mesela bu işe başladığımda yanlışlıklar yapırdım işimde, başarılı olmadım. Ben işte, askeri hoş hoş alışa
0: her
1: alışa.
0: Her işe başlayanda o yanlışlıklar olur. Her işe başlayanda
1: her işte tokuşasan.
0: Tokuşasan. Yani ondan başka yorumlar geldi. Mesela internete bir şey paylaştı. Yorumlar geldi senin için olumlu dergi. Hı-hı. Yani onu görende pes etmiyorsun. İşinden vazgeçmiyorsun. Yani çok var diyor. Benim için böyle gelipti, böyle yazdılar, böyle şey ediptiler. Yani doğrudan çekilirler o işte. Korkunu bir yana atsın.
1: Peki Yüksel Hanım, başka bir sorun daha var. Bu handırık yaşamın içinde oldu. Mesela bir kadının kariyeri var, işi var. Ama gelmese diyağın, eşi diyağın. Mesela diyağın. Dir ya işi ya aile. Bir ihtiyarat koyur mesela, seçenek koyur yani. Şart koşuruz. Mesela handırık ya men ya ehlatu, ya men ya işi. Onda ne yapması lazım bir kadının? Çünkü bu oğlu gerçek hayatta.
0: İster istemez biraz önce dediğimiz de ki yani eş diyende özüne işinden vazgeç. Yani böyle kalırsa yani istemiyorum seni.
1: Ayrılık ha, boşarım seni diye.
0: İyi, o zaman otursun özüyle yani güzel şekilde konuşsun. Bana anlat ne yanlışlık etmişe. İndi işini bir yana koysun. Evde bir yanlışlığım var. Bir eskülüğüm var. Gelsen evi pek temiz görürsen.
1: Yemek hazır.
0: Çamaşırlar pek. Ne istsen yani ne esikti evde diysen bana ot evde gitme işe. Yani bunu otursun bununla konuşsun, tartışsınlar bir yerde yani anlatsın özüne. Anlat bana hatta ona göre eskiliğim var idiysa eğitimim çocuklara iyi dege. Bunların hayatlarında ben yazıdayım. Yoksa özleriyle ne? Otursun böyle güzel şekilde. Bak daha tavır yedir. Dinlemir özünü. Tamam kalksın yerinden. Çok münakaşa etmezsin özüyle. Bir kez sonra güzel bir çay edipti, bir kahve edipti. Getirsin öğüne koysun. Oturuklar televizyon seyredirler. Bir de başlasın konuşsun özüyle. Açıklasın. Anlat bana neyi, evde ne esikti. Hatta deysen işinden vazgeç. Çok aileler var bu sorunlardan tarafa. Hatta aile dağıldı. Yani o dedi sırrım
1: i̇şte kariyerini yapın. İşte ben de onu mesela siz konuşun. Mesela ne kadar konuşsa o da Mısır'da hakikaten. Diyor ile çıkan işi ben böyle isterim. Onda ne yapsın?
0: Onda yani

0: desin özünə. Mən ikisinin arasında bir dəngə quracağam.
1: Mən işimi şey istəmirsə. Məsələn, yağın yo normal işdir yağın.
0: Vallahi edə bir iqna etsin özün.
1: Yani, o iqna olmaz. Mən yəni görmüşəm. Məsələn, yağ illərdir oxuyubdu. Məsələn, yağ təyin olubdu. Sizə yəni hökumətdən olan təyinliyindən vazgeçsə. O necə? Yəni
0: bir tək əgər ataması olubdu, bir tək çalışır. Şərt də ki, o gəliri üçün şey edir. Ya bunda bir şəxsiyyə var, istəyir daha özünü ögə atsın.
1: Təbii ki, yəni illər oxuyub, ailəsi oxudubdur, ya da ya da ataması olsun.
0: Sonra bir eğitim alıbdır, yəni necə deyər, öz güvanı var özünə, qararını ala bilir. Edə bilir, işte bu üslubdən ki, qararını ala bilir, güvan var özünə, öz güvanı var özündə, edə bilir o adamı, yəni çox yollardan iqna etsin özün. Olmaz vazgeçsin yani Allah kabul etmez bunca zaman okudu mesela bir 10 ildi hizmeti var diyağın.
1: Bir İndi de bu zamanda evlendi. Atılma yani bir təyin olmak çok zor diye öyle təyin olubdu.
0: İndi kalkın ben vazgeçim işimden.
1: Yani biriniz yani mənə baksa o ben vazgeçmem.
0: Yani zordu insan zordu.
1: Təyin olmuş ama iş işimden vazgeçim.
0: Onda bak ne eder yani büyük insanları girdi bu konuya ki bilir bu sorunu halledecekti. Məsələn, yoxsa da ailə danışmanı ilə konuşsun. Yəni, bir tək təsir edər, eşinə qoyar, iqna etsin özün. Vazgeçməsin, işindən də vazgeçməsin, evindən də vazgeçməsin. Desin, söz versin özünə. Mən bir əsüklüq, dedi filan şey əsüktü. Çocukları ilə oturmuşsan, dedikmişsə ki, başta dedik, şərtdə ki, necə saat mən oturum özüydən. Mühim, mən qablıram, istədiklərini qablıram. Her şeyde özleri denem.
1: Yani bazı boşlukları elmiyim doldurur özleri için.
0: Yani, eğer dediyse filan şeyi esüktü etmişsen ona o zaman ona bir önem verir. Yani bakar ne için esüktü o şeyde. Hatta ki ikna etsin olsun. Dediğimiz de ki bir büyük insan bir necə deyər fahim insan konuştuysa özüden kisini oturtsun, konuştursun ikisində bir sonuca yetişirlər ola bilə, yani %100 o adam da iqna olur. Deyir sən üçün yani sənə ehtiyac deyil, sənə əl uzatmır, sənə bir para istəmir. Evə də dəstək olur. Məsələn, çocuğa da yardımcı olur. Yani bir şey isteyende çocuk alır özü için. Yani bir yere gidende bir şey güzel bir şey görende, yemek içmek görende alır elinde getirir. Diğer yani bu şekilde ikna eder özün adamı. Hatta vazgeçtirsin.
1: İnşallah ikna olurlar. Ama fikirde olanlar.
0: İşte güzel yani ev bu da mekayet olmak o da güzeldi.
1: Tabii ki de ev dağıtmak zahmet bir şey. Mesela bu şartlar olsun övgünde. Çünkü bir yandan evinin dağılmak söz konusu. Bir yandan da ailesinin özünü verdiği emek, özünün verdiği emek, hayaller, kariyeri o da önemlidir. Orta yerde kala yani karar almak gerçekten de zordur. Yani çünkü sen bir yandan hem maaşı dediğimiz tabii ki de o belki o maaşı özü için önemli değil ama o iş çok önemlidir. Çünkü anne baba işleyipti, i̇şte seni okudurlar.
0: Doğru, kariyer de yapır özü için. Ben. Yani işinde başarılıdır. Herkes parmaktan görseldir. Bu filandı. Filan şey edir. Yani gere özüne destek olsun. Yani ege eş ise yani mesela ege evde yani babaysa diye vazgeç işine şeydi. Her nasılsa yani gerek güvansın, gurur duysun özüden. Hele de çocukları yani gördüyse anaları bir böyle seviyeye yetişip de elbette ki gurur duyar.
1: Tabii ki yani bir gün o uşak da bakar diye benim nenem gurur duyuram ben de belki böyle oğlum.
0: Örnek oğlu yani o anna o çocuklar için örnek oğlu elbette ki onu taklit edenler.
1: Peki Yüksel Hanım sizce mesela bir iş kadın çalışan kadın yani şart ile mükemmel olsun iş ortamında aile ortamında çevresindeki insanlara karşı mükemmeliyet size çok önemlidir. Yani şartı yani, bu yoksa?
0: Şart değil ki her şeyde hapsi üstüne alsın. Her şeyde mükemmel
1: mesela
0: olsun.
1: Bazı mesela bazı kadın yemek yemen her şeyde mükemmel olur. Olmaz. Bunda, çok yorulur bu şey
0: yok,
1: için.
0: Yok bunda fikri de yorulur.
1: Hırslanır yani.
0: Fikri de yorulur. Özü de yorulur. Şart değil ki yani evinde de iş yerinde de hedeflerini tahkik etmek için hapsinde mükemmel olsun. İster o işi evde olduğu işi paylaşsın aile fertleriyle. Yani yardım etsinler özüne. aile ortamını daha güzel bir şekilde yürütsen. İşinde de aynen böyle. Olmaz her şeye diyesin, her iş verdiyseler özüne, desin özüne ha ederim yani o mesuldü, yani müdürdü diye işinden başka iş verir özüne. Olmaz desin ha. Dediği zaman mesela yetiştirmir. İşi çok oldu yetiştirmir. Orada da yani dediğimizde ki bak olmaz yani. İstiri mükemmel olsun dursun yani desin yo edebilmem benim işim başımdan yukarıda. Neden bana versen başkasına vermesen? Ver ayrı mamur o işi yapsın. Bir de ondan başka yani dediğimiz de ki ister istemez bir insan yani Allah yani. Yaradı bir yani şer de ki ben diyeyim nece oğlu her şeyi edim dört dörtlük olmaz yani eskülük olsun. Yani,
1: biz insanı ya Allah yaradı hepimizin bir eskülük ol dört dörtlük bence yoktu kimse yani kimse de çalışmasın dört dörtlük olmaya çalışsa şey yapmacık olur bazı şeyler. Aynen. Doğru, yani doğru. Tabii bir mükemmellik olmaz. İnsanlara karşısı her şeyde mükemmel. Her anne galatlık edebilir. Her annede bir esügülük olabilir. Bir işleyende. Herkes hatta mesela beylerimizde olsun, babalarda olsun. Her bir esügülük olabilir. Hiçbir insan bence mükemmel değil.
0: Yo, bazen dörtlük. Mesela evde daha fazla ister. Yani mesela telefon açtılar filan işe ihtiyacımız var. Geri izin alsın mesela. Dediğimiz de ki yani iş yerinin de ortağıma yere destek olsun. Yani bunu da evet. Konuşmadık. Yani iş
1: zaten yerinin bundan sonraki sorumuz budu. İş ortağımı ile ilgili konuşacağız
0: artık. Tamam. Şimdi yani ister birbirlerine yani şey olsunlar. Mesela ister bir kez özüne istirahat versin.
1: Var.
0: Olmaz yani 24 saat işlesin. Yok istirahat versin. Yani bir kez özüne
1: beyin istirahat ister.
0: Beyinden de başka.
1: Ruhu özüne, ister, vücudu istirahat
0: özüne
1: ister.
0: Özüne mesela geçsin. Özüne önem versin. Mesela kadınıysa saçını bir şeyler yapsın yani
1: o çok önemliydi bizde güzellik alışverişti mesela cilt bakımlarda saç bakımlarda kadının ruhunu güzelleştirir bir de mesela işe mesela ben gedağın gedenden mesela bir cilt bakım yapandım saçım derkşendim bir yeni kıyafet alıp girendim o gün gelenden işe gerçekten başka bir ruh hali var mende diyagın. Yani daha da mutluyum, işte daha
0: ona
1: keyifliyim.
0: Da önem versin. Yani yok ha düşünsün desin işim, çocuklarım, eşim yok. Yani
1: ya her özüne de düşünsün. Bir vakti var.
0: Yani bir program koysun doğrusu. Özü için.
1: Mesela bazı kadınları görürüm. Mesela diyagın özünü ihmal ediptin işi. Valla uşaqların, biz uşaqlar için aspa bağlı. Uşaqların istediklerini neydi? Eşinin özüne gelince ne ihtimam var? Kıyafet almak yoktu, saç yoktu, bakım neden? Ben yani demişim etrafımda var. Demişim yani tamam nene sen cigerdi demem. Hizmeti öyle, görevi öyle ama özü de bak. Yani bir gün zaten bu uşaklarıma inşallah büyük olup gidecekler, keşivasını kuracak. Ondan sonra diyeceksin ben özümü çok ihmal ettim. Ondan sonra zaten ömür bir yere kadardı. Böyle diyor ki geçir yani doğru bir gün var yarını yokuk iller kaçır diyagın beyi yolluk. Mege insan öz özüne baksın öz hayatında yaşasın ailesin hayatında yaşatırsın onlar uşakların eşin. Yani her şeyin bir vakti var özümüze de mege bir vakti ayırak bakım ayıralım. Bence budur. İhmal etmeyelim.
0: %100 yani güzel bir şeydi. Bir de yani çocuklarıyla edebiyle çıksalar. Çok indi kafeler açılıp yani güzel yerler açılıp
1: lokantalar var yani güzel oturmak yerler bahçeler oturdu. Var
0: yani edebile bir akşam bir iki saatlik yani çıksalar ailece çıksalar bir hava dergişsiler yani bunlar da aynen mükemmelliğin bir parçasıdır.
1: Tabii ki de bunlar çok önemli. Uşaklar da zaten hoşlarına gider annelerinin bakımlı, keyifli, mutlu olduğunu görmek. Yani bir gün özler de alışalar bunu.
0: Doğru. Şimdi oturduysa bir kahve içtiyseler orada, bir sağlık içtiyseler orada. Yani ara yerde bazı konular açılır.
1: Sohbet,
0: gülmek. Bir güzel her şeyler hoş olur. Mesela torunum Orkun sürekli diye baba anne çıkalım dondurma yağın. Gidağın dondurma yağın. Yani bak bir basit şeyden.
1: Mutlu olurlar.
0: Hoş edesen mutlu olur. Yani bunlar da aynı mükemmelliğin bir cüzüdür.
1: Tabii ki de uşaqları mutlu etmek işin, ailen. Hem iş kadınsan hem de ailen de mutlu edebilirse o ne güzel yani.
0: Doğru.
1: Tabii ki de az önce sözü kestim, hani
0: Evet.
1: iş ortamındırdık ya, onu da konuşalım. Bu da yaşamın içinden de kadınlarımızın karşısına gelen sorunlardan ne yazık ki birisi de iş ortamlarının kadınlara karşı görevler nelerdi, davranışlar nece olması lazım? Mesela bir iş ortamında şu an çalışırız. Mesela bizim yetkililerimiz olsun, diğer arkadaşların görevler nelerdi bizlere karşı?
0: Bu da aynen aile taki ister istemez yani iyi şekilde iyi ortamda göre bunlar çalışsınlar. Ne yazık ki çok yerlerde yani çok sorunlar edirler. Mesela bir kadındı iş yerinde dediğimiz bir kez önce dedik bir telefon geldi özü için. Finansiyel ihtiyacı var evde mesela şey okulda çocuk hastalanmış. Aradılar annanı. Yere orada yani olduğum mesul geti izin alsın özünden. Bir iki saatlik izin alsın. Sürekli ne oldu? Günde sen çıksan bu işleri edesen. Elbette ki bu eve de yansıttı bunun yaptığı yaramaz sorunlar yaptıkları sorunlar. İster istemez iyi bir ortamda olsun. Yani hem işini güzel şekilde başarı bu yapmasın kariyerin önemli değil ki ama nefsiyen istirahat etsin işine kalksın.
1: Vallahi.
0: Ama geldiyse o mesuleke yani müdüreke sürekli özüyle olduysa yani karşı bak karşı durup özüyle elbet ki bu yoruldurur özüne. Dediğimiz de ki biz çok şeyler gördük. Çok yani muharebeler gördük iş
1: Vallahi.
0: yerimizde. Yani hatta ki ben bir ömürdü maliyede çalışıram. Yani maliye uzmanıyım ben.
1: Vallahi.
0: Ondan sonra bakanlık beni Reis-i Lücnet Nuhud bil Mara etti. Kalktılar bir emir çıkarttılar. Beni işimden maliyeden attılar, çıkarttılar beni. Gittim genel müdür yanına dedim bu nedir? Ben bunca zamandır 30 yıldır burada maliyede çalışıyorum. Bana dedi ahır ki işte işlisin. Nedir o bir işi? Kadın komisyon başkanısın. Dedim ondan aylık alırım yok. Yani bak bir basit bir şeydi. Ne
1: Tabii
0: kadar
1: ki.
0: sorun etti benim için. Ne kadar sıkıntı oldu bende. Bitti vazgeçirim dedim. Ben eğer kıymetimi bilmirsem ben niçin bu yerde kalırım? Çok bu sorunlar yani yoksa da işinde başarı olmaz. Dediğimiz ki
1: O işi de
0: yani
1: sevmemeye
0: işi
1: başladı. İşten de
0: sevmesen
1: sağır.
0: sevmesen daha gelesen yani bin minnetten sen gelesen. Özleri bildiler yanlışlıklarını özleri özür dilediler. Hemen emri lağ ettiler. Ben niçin bu şekilde yani şey edim. Bir de biri istiri görürüm özünü yorgundu yani bir tergi gör kadın eğer geldiyse görevli olduysa mesela müdür olduysa atrafında indi %80'i kadındı
1: Ben
0: çalışırım
1: doğru siz.
0: dairelerde. Kadın kadını daha iyi anlar. Yani neydi, neye ihtiyacı var daha iyi anlar ama yani geldiyse müdür erkek olduysa bazı şeyler yetiştirmez özne yani icazesi vermez
1: Şu
0: özne.
1: an o müdürün anlayışına kaldım. O müdür anlaz çünkü özün de bir eşi var, uşağı var. Mege bilsin yanında çalışan bir kadının mesela doktora
0: Onlar
1: gitmek oğlu,
0: nazik
1: uşağının
0: olurlar he, her
1: hastalık
0: şey
1: oğlu,
0: olur onlar.
1: aile sorunları olabilir. Mesela kişisiyle tartışıp bir sorunu var,
0: Yere
1: etkilenirdi.
0: yardımcı olasın
1: Mege o
0: özne.
1: müdür bence bir kardeş, bir baba olması lazım.
0: Yok
1: Adaletli,
0: bir
1: güzel bir
0: düşman
1: şekilde.
0: olsun sana. Her ne yaptı o işi engellersin sen o için.
1: Tabii ki de engel koymaması lazım, yardımcı olması lazım. Çünkü eğer eşi de bir muzafaysa onun da önüne bu engeller çıkacak da. Eğer sen yardımcı olmursa öz muzafava, kimse de senin o evladı, o eşi, o
0: Zaten
1: yardımcı
0: o yarın
1: olabilmez.
0: emekli olandan sonra kimse salam da vermez bu gibi.
1: Çünkü güzel bir prestij, mesela bir güzellik koymadı muzafaflar örgündeki
0: Doğru.
1: geri dönüş olsun. Mesela şimdi var bir öğretmen, yani var. Yani sevdiğim öğretmenlerime de buradan sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. O kadar güzel teamül ederdiler mesela benimle, yardımcı olardı. Mesela burada ben programım vardı. Program sunardım. Okula da gitmem lazımdı. Sınavım var. Bak öğretmenler ne de diyerlerdi, sen saygılı bir talebe olduğu için derler ki imtihan ol sen. durardılar başımda imtihan olardım talebelerden evvel. Derler sen git Türkmen'e millete hizmet etsen. Geçsen program olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Bu bir yardımdı.
0: Bunu hiç unutursan.
1: İndi de severim. Yo, unutmam.
0: Hiç unutmasa.
1: İndi de yani hı. aklıma gelende her dua ederim özel. Derim yardımcı olur da yoksa derler yok sen talebesen mecbursan kalasan. Hari geçsen programım
0: doğru,
1: var.
0: Doğru.
1: Mesela iş çalışsan yani yardımcı oldular çalışmağıma. Hem ekmek parası kazanmağıma hem sevdiğim işte başarılı olmağıma yardımcı oldularının işi. Her nahiyeden bak hem öğretmendiler. Müdür de megebel olsun. Bak yani eğer bir aynen. öğretmen ise eğitim veren bela ise çalıştığı ortam çok önemlidir. Müdür oğlu, iş arkadaşları oğlu destekte olsalar yardımcı bunda tefahümlü olsa çok hoştu bence.
0: Yani biz burada dediğimiz de ki ben orada yani mesul olan da müdür olan da çalışanlar kadınıydı. Ben bilirim bunların zorufu nedir, evde nedirler, ne değiller.
1: Tabii ki de.
0: Görürüm yani icazaya ihtiyacı var. Diğer diyor işim bitirmemişe. Diğer mevzuna al işi yani bazı işler var aparabilsen evde yapasan özne işi apar git 3 gün izinlise o gelir de 4. gün gelende yani bir şekil gelipti istirahat edip işini istirahatine göre evde bitiripti gelipti yani özü memnun olurdu benden
1: ne güzel bak, yani o zaman dua da Allah sana onda
0: yani izinlerin de yer etmezdim. Yeritmezdim izinlerin. Diyerdim bunca hizmet verir. Yani bize işlerin güzel şekilde edir. Şerde yani.
1: Yani bak mesela izinleri yetmesen öz yavdan izin verip sen yani ha, yardım, izin günlerinin kesmeyip sen güzel bir şekilde yardımcı olup
0: yardımcı hayır. Çünkü özü kusur koymur işinde. Elbet ki onda ne iş deseydim özüne çekilmez, çekilirdi benden diğerdi yaparım ne istirse o söyle.
1: Ya tabii yardımcı yani, olsan güzel bir tefahümle gelsen işine sorunlarına engel olmayıpsan yardımcı olupsan güzel bir şeydi yani bir müdür
0: i̇şte
1: olarak
0: ister,
1: da
0: ister
1: destek
0: insan
1: olsan.
0: Böyle olsun yani o ortam bu şekilde olduysa o zaman o çalışan hanım getiği zaman o fikri saf yani üzünde gülümseme var çocuklarıydın güzel şekilde davranı eşiydin güzel şekilde davranı ister yani hem evin hem iş yerinin ortamı güzel olsun. Yani sürekli sorun yaşamasın yani bu gibi şeyler olmasın.
1: Tabii ki de bu çok önemli. Buradan bütün iş sahiplerine diyelim, müdürlere diyelim, iş yerlerinde olsun. Siz çalışanlarınızı her zaman nece siz özlerse saygı göstersinler. Siz bir müdür olarak. Mege siz de saygı gösterersiniz, yardımcı olasınız, destek olasınız. Mege sorunu var ise tabii ki de herkesin yani üslubuna göre. Sen bilesen ekid yani bir tek istiklal edirsen yoksa yok. Yani var böyle yerlerde. Ama sen evden geldiğinizde eylik etsen, eylik o her zaman değil. Her dua da alasan bence. Mesela ya kadınlar desen anlayışlı göster var bazen. İş yerinde ayık bizimle kadın var, bayan var diyelim. Ama özde diyelim engel koyuyor. Var bu da yardımcı olacağına
0: istemez
1: mesela köstek mesela
0: sen
1: oldu.
0: Başarılı olasan orada görürüz sizi yani başarılısınız ister engel koysun geride
1: yani
0: kalarsız.
1: O bir kadın olarak beni anlayacağına yardımcı olacağına bu iş arkadaşı olabilir veya bir patronumuz da olabilir bir kadın diyelim müdür de olabilir yardımcı olacağına yardımcı olmur halden bilir çünkü başına gelenleri bilir Mege Öz de anlatsın ama o böyle şeyle de sorunlar oldu. Yani kısaca toparlayalım çünkü programımızın sonuna geldik. Her ne olursa olsun sevgili kadınlarımız, çalışanlarımız, ev kadınları da diyelim. Her örgü üzerine engel gelirse Yüksel Hanım onu dedi. Korkmadan o engelin örgünde durmamız lazım. Kariyerimize, hedeflerimize yetişmek için korku yani güzel bir şekilde ilerlesemiz bütün engelleri, bütün güzel çıkan dağları engellemek için, aşmamız için bunu yenmemiz lazım ki başarılı olasınız. Peki son olarak Yüksel Hanım burada ne demeği var? Çünkü az bir süremiz kaldı. Kadınlarımıza ne mesaj iletsin? İş hayatları ile ilgili, kariyerlerinde denge kurmakları ile ilgili son sözümüz nedir?
0: Buradan bütün kadınlara deyirəm, hələ ki Türkmen kadınları sürekli deyirik, biz güçlüyük, biz yetenekliyik, bizim elimizden Allah'a şükür her şey gəlir. İstər istemez işinizdə mükemmel şəkildə işinizi yapın, bir denge olsun ev işləriyidən. Hayatınızdaki yani ev işleriyle çalıştığınız işlerde yani sürekli bir denge kurun ara yerde. Keryaluz'a da makayeti olun, onu da yapın. O da yavaş yavaş okumaktan, internet yoluyla, küçük küçük adımlardan, yani o da çok vakit isteme, sürekli araştırın, eleun, hiçbir şeyden de korkmayın. Başarmadığınız çekilmeyin. O başarıdan bir fayda bulun, dürüstleyin, hatta ki yetişeceksiniz istediğiniz şeye. Kariyerinizden, karar almağınızdan, özgüvenliğinizden vazgeçmeyin. Herkese buradan saygı selamımı gönderdim.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim Yüksel Hanım size. Evet, sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook sayfasından bizi takip eden değerli dostlarımız, Yaşamı İçinden programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine güzel bir konuyla sizlerle buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji programı başladı. Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün değerli dinleyicilerimiz için. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Nostalji programına aziz dinleyicilerimiz. Mutlu anlar, güzel anlar dilerim sizler için. Güzel şarkılarımızı, eski şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz ve dilerse öz gidelim. Birinci şarkımızı dinleyelim. Ayşegül'ün sesiyle olacak değerli dinleyicilerimize diyelim. Ve bizler için nedir Halimallah? Hangi yıllarda çıkan bir şarkıdır? 1996'da çıkan şarkıdır değerli dostlarımız. Dilerse öz hemen bu güzel şarkımızı dinleyin ve bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız. Mutlu vakitler.

Bir daha sizlerle olduk değerli dostlarımız. Buradan hemen ikinci şarkımıza geçelim. Güzel bir şarkı olacak sizlerle. Aynı grubundan olacak değerli dinleyicilerimiz. Ve hangi yıllarda çıkan bir şarkıdır? 2002'de çıkan şarkıdır. Dilerse Özgidağın Bahağın şarkının sözleri nedir? Ve bizler için şarkı nedir değerli dinleyicilerimize diyelim. Hemen sözlerine bakalım. Severek ayrılanlar dilerseniz bu şarkıyla bırakalım sizleri. Bir daha mutluluklar. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız Engiz Işkille sizlerle devam ediyor. Şu anda Nostalji programında ayağı değerli aziz dinleyicilerimiz Diler Sauz hemen bir ayrı bir şarkı dinleyen ve bakalım hangi yılda çıkan Bayaz Giyme şarkısını 2007'de çıkan bir şarkı değerli dinleyicilerimize diyen Diler Sauz hemen şarkımızı dinleyen. Farkın sesiyle olacak değerli dostlarımız 2007'de çıkan bir şarkıdı. Bu güzel muhteşem şarkıyla bırakım sizlere.

Ve şimdi de hangi şarkını dinleyeceğiz? En mutlu günümde şarkısını ve hangi yıllarda çıkan? 1987'de çıkan bir şarkıydı. Yavuz'un sesiyle olacak. Değerli dostlarımız, bir daha mutlu anlar, iyi vakitler dileriz. Bırakın sizleri bu güzel şarkıyla.

Ve şimdi de değerli dinleyicilerimiz Fahri Ercan'ın sesiyle ve Burak'ın sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi şarkını? Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısını. 2015'te çıkan bir şarkıdı. Dilerseniz bırakalım sizlere bu muhteşem şarkıyla.

0: Nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

0: ondan öldü gönlüm ve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şimdi de dilerseniz bir ayrı şarkı dinleyelim. Aynı vakitte 80'lerde çıkan bir şarkıydı, 1989'da çıkan bir şarkıydı. Fikret Kızılok'un sesiyle olacak değerli dinleyicilerimiz. Bakalım sözleri neydi şarkının? Hemen ecdağın özünü, bir daha mutluluklar ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Bir

Ve şimdi de dilerse özgüdağın bir ayrı şarkı dinleyen Halil Sezai'nin sesiyle olacak duyanlara duymayanlara diri bizler için. Hangi yılda çıkan bir şarkıdı? 2015'te çıkan bir şarkıdı değerli dinleyicilerimize diyen. Umarım güzel vakitler geçirdersiniz.

Gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım. Boş ver, boş ver, ne derlerse desin. Saklama sen de bunu, söyle bilsinler. İsterse bizi vurup öldürsün.

Duyanlara, duymayanlara bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de değerli aziz dinleyicilerimiz hemen gideceğiz, bir ayrı bir şarkı dinleyeceğiz. İçim Yanar şarkısını Ferdi Tayfur'un sesinden olmayacaktı değerli dinleyicilerimiz. Kendisi Ferdi Tayfur'un şarkısıydı pardon. Ama Şahin bizler için İçim Yanar Yanar şarkısını hep beraber dinleyeceğiz özünü. Hangi yılda çıkan bir şarkıydı? 2025'te çıkan bir şarkıydı değerli dinleyicilerimiz. Dilerse uz gidelim hemen dinleyelim bu güzel şarkımızı. Ve bir daha mutluluklar.

Ve şimdi de ayrı bir şarkı dinleyeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Larzan Mutlu'nun sesiyle olacak değerli dostlarımıza diyelim. Hangi yıllarda çıkan bir şarkıdı? 2001'de çıkan şarkıdı. Dilerse öz bakağın şarkıda nedir bizler için? Karabüyü. Evet değerli.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Murat Kurşun sesiyle Mardinli Güzel Yarım şarkısını dinleyeceğiz. 2008'de çıkan bir şarkıydı. Dilerse özgüdağın hemen şarkımız dinleyin ve mutlu anlar, güzel vakitler dilerik sizler için ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu değerli dinleyicilerimiz. Buradan sizlere ve bütün dinleyicilerimize özellikle de şoför arkadaşlarımıza saygı selamımızı gönderdik.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de sizlerle devam edri ve şimdi de dilerse öz gidağın bir ayrı bir şarkı dinleyağın, bakağın kimin sesinden olacaktır, Murat Eroğlu'ndan olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Armağan olsun bu şarkı sizlere. Hangi yılda çıkan bir şarkıdır? 1998'de bir çıkan bir şarkıdır. Dilerse öz hemen dinleyağın özünü ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Sezen Aksu'nun sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkan şarkıdı? 1995'te çıkan bir şarkıdı. Bırakalım sizlere ve hareketli bir şarkı olacak.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve son şarkımızı hep beraber dinleyeceğiz. Ve değerli dinleyicilerimiz şarkımızın sözleri nerede bakalım? Aklımda, fikrimde hep sen varsın. Evet değerli dinleyicilerimiz şarkımızın adı budu. Hangi yılda çıkan bir şarkıdır? 1996'da çıkan bir şarkıdır. Dilerseniz hep beraber gidelim dinleyelim ve son şarkımız olacaktır. Programımız bitti. Buraya kadar idi değerli dinleyicilerimiz. Saygı salamımızı gönderdik sizlere ve ne diyelim? Özüze iyi bakın. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız.

0: da fikrimde hep sen varsın. Dünyalı rüyalı gözler.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya?

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Anladım. Yine annen baban değil mi?
1: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
0: Boş ver. Onlar senin ailen. Üzme onları.
2: Sen aldırma. Giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket.

biz farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun, saygıdeğer seyircilerimiz, bizi izleyen Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan. Bugün yine 7-1-7-C, yani hafta, Türkmenci haftanın Türkmencası 7-C. Ve bugün bir sağlık günüyle sizinle beraberiz. Edebi Sayfalar programının yeni sayfasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen vaxt kaybetmeden Şehitler Diyarı, Ali Ma'ruf Diyarı, Hasan Görem Diyarı, Hüseyin Ali Mübarek Diyarı, Adnan Üryan Diyarı ve binlerce belə edebiyatçı yetiren, milliyetçi yetiren, Aksu'nun kenarında Mursa Ali Dağı'nın eteğinde yer alan bir Türkmen ilçesinden bize gelen dostumuz Mustafa Paşa. Hoş gelipsen, sefalar getiribsen.
1: Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
0: Sevgili izleyicilerimiz, biz her programda bu da sözümüzdü. Biz sadece bir misafiriz, yani bir konağıq. Misafir Arapçadır, Türkmencası konağdır. Biz bir konağıq. Bize konağ gelen baş üstünde yeri var ve onun üstüne de özü programcıdır, özü program yeridir. Neyi varsa, neyi yoksa, ne konuşmak istirse, serbest bir şekilde özgürlüğüne göre neyi isterse onu konuşur. Önce biz Mustafa hocamızı hoş gelip safalar getirip
1: hoş.
0: Hemen bir şiirden başlamak isteriz.
1: Önceden teşekkür ederim beni buraya misafir aldığınız için, konak aldığınız için. Safir Arapçalı. O zaman birinci bir diyeyim ama bir şeyle başlayalım. Ne kadar insan gördüm, türlü türlü üzü var. Ne kadar insan gördüm, her yerde bir sözü var. Ne kadar varlı gördüm, cebi dolu paradan. Göz tikip fakirlere, mallarında gözü var. Bu dünya böyle gitmez, dolanı bir gün davran. Her kışım bir baharı, her yazım bir yüzü var. Ne kadar örtüldüyse üzümüze kapılar. Açılı bir gün hapsi, gecenin gündüzü var. Bir zamanda yaşarık, her şeyin var kıymeti. İnsan da kıymet tendi, bahası ucuzu var. Bahası hakkı tutar, ucuzu ne hak yolun. Türlü türlü yolların eğrisi düzü var.
0: Türlü türlü yolların eğrisi düzü var. Çok güzel, ağzıya sağlık.
1: Sağ ol, sağ Allah razı olsun.
0: Bu dünyanın halinden bahseden,
1: aynen,
0: ve içinde olan insanların halini bahseden. Peki biz Mustafa'nın halini sorsanıza soruk.
1: Mustafa'nın halini. Ben önceden özüm bir tanıtayım. Ben Mustafa Hazım Paşa, 1995 doğumluyum. Duzxurmat doğumluyum. İlk okul liseye kadar Duzxurmat'ta geçti. Ondan sonra Kerkük'te yerleştik. Hayatım takriben Kerkük'e gelenden sonra biraz zorluklar çektim. Bir hadise yaşadım, zulfum oldu.
0: Her milliyetçi adamın yolunda bu var.
1: Allah razı olsun. Önceden mühendislik fakültesindeydim. Şimdi de aynı bir de harada durdum, oradan başladım. Yani öğrenci sayılırım.
0: Yolu açık olsun inşallah.
1: Allah razı olsun, sağ olasın.
0: Büyük bir mühendis görürük seni.
1: Eyvallah abi.
0: Ben bir şiir okuyayım.
1: Oku.
0: Gözyaşım. Gazel. Sen gazelden başladın.
1: Bari.
0: Bir güzel gazelden başlayalım.
1: Tamam.
0: Faş etti aşkım sana, gözümden akan yaşım. Maha ancak dökülür didemden alkan yaşım. Beyreng değil nigara, ceryan olan damlalar. Dılda ateş, yerde av, gözümde mercan yaşım. Ser verip yalnız sana, sır vermerem ağyara ben. Anlatır ey can sana, olmuşam kurban yaşım. Kasittir kibalında, ser veren kurban olan. Benden ayrı yok Mes'ud, gözleri giryan yaşım. Nutka hacet kalmamış, nutka artık ne hacet. dide derdim anlatır. Ne alemdir ki nutka yapılmış zindan yaşım. Tehzir eyle, tehzir eyle aleme, yaşıma gerk olmasın. Küçük Kerem sırrını eylerken afşan yaşım. Küçük Kerem sırrını eylerken afşan yaşım.
1: Ağzına sağlık, çok güzel. Tarih şairden fazla dikkatimi çekti.
0: Ben 85'in ha?
1: Doğru.
0: Bak şimdi bu okuduğum yerde de bu dekşindi. Nutka hacet kalmamış. Bu oldu. Ne hacet var. Sonradan bakım ne okumuşam özüm böyle yazmışım.
1: Güzel.
0: Hocam sizi ben bir milliyetçi insan tanırım.
1: Allah razı olsun.
0: Gençliğinizden de koyduğunuz dili sele çağırıyor. Bugün ikimiz de Tuzla'ya oturmayacak ama şu an beni etmeyiz.
1: Daha iyi olur.
0: Gençliğinizden de sizi tanırım. Milliyetçi hareketinde büyük bir rol yüz var idi. Onun sonra Türkmen gençleri arasında büyük bir rol yüz var idi. İşte o eğitimden durmağın da sebebi bu oldu. Yani ben bunu burada derken bir tarihçi diyorum. Millet ve insanlar bunu bilsin. Mustafa Hazım Paşa 4. sınıftan asayiş yoluyla alındı. Büyük bir zuruma uğradı. Büyük bir işkence geçirdi. Niçin? Çünkü bu adam milliyetçi ve gençlerin önünde giden, gençleri her zaman milliyetçiliğe teşvik eden, her yerde Türkmen bayrağını kaldıran, böyle bir insanın, binlerce insanımız zindanlarda yattı. İşte Saddam rejimi zamanında onda da turançılık sebebine yattılar, milliyetçilik sebebine yattılar. Demokrasi zamanında da yine Türkmenlere olan zulümün sen bir örneğisen, seniden beraber iki arkadaşı daha var idi. Size Necmillâdin vaktı, o vali zamanı büyük bir oyun oldu sizi ortadan kaldırmak için. Aynen. Bence bu bir şeref nişanasıydı Közkiyiz'de.
1: Şükür olsun.
0: Şeref nişanasıydı. Ben o zaman sizden bir milli şiir istesem.
1: Tabii.
0: Ben bu milliyetçi insan herhalde yazıp bir milli şiir.
1: Tabii ondan tabii %100.
0: Dinlemek isterim inşallah.
1: Oldu. Ben Kerkük'ün oğluyum.
0: Kerkük burada Sambol'du. Remiz'di.
1: Yok.
0: Bilmem. Türkmen eline Remiz'di.
1: Bütün bölgelere geçeceğiz.
0: Tamam.
1: Mən Kərkükün oğluyam, namərdlərə diz çökməm. Bayraq, topraq sevgisin, ürəqimdən hiç çökməm.
0: Allah.
1: Yurduma göz dikəni qanınacə tökməm. Türkmən ilə oğluyam, başım üskək yaşarım.
0: Güzel.
1: Millətimin dərdini ürəqimdə taşarım.
0: Güzel.
1: Mən Tilafar oğluyam, canım yurda qurbandı. Həm öfkə, həm sitəmdən gözlərim dolu qandı.
0: Güzel.
1: Səsimə, fəryadıma Türk dünyası oyandı. Türkmən ilə oğluyam, başım üskək yaşarım. Millətimin dərdini ürəqimdə taşarım.
0: Güzel.
1: Mən xurmatı oğluyam, qurbətlərdə yatmışam. Mən xurmatı oğluyam, həbislərdə yatmışam. Ne dilimden vazgeçip, ne davamı satmışam.
0: Güzel, Allah.
1: Ne yurdumdan el çekip, ne milletim atmışam. Türkmen ile oğluyam. Başım üskek yaşarım. Milletimin derdini ürəqimdə taşarım. Bu yurtta biz durmuşuq. Yat kolunu vurmuşuq. Bu yurtta biz durmuşuq. Yat kolunu vurmuşuq. Haqdı deyək bizim de, əsasın biz vurmuşuq.
0: Güzel.
1: Yıxılmarıq dağ qallıq. Sönmarıq çıraq qallıq. 100 il ucuz satılsaq, 100 il qana batılsaq, sağ türkmarıq, sağ qallıq.
0: Allah, ağzıya sağ ol.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Ağzıya sağ ol. İşte budur. Bak onun için dedim sana, bu bir şeref nişanasıdır.
1: Allah razı olsun.
0: Her adama Allah bunu nasip etmez milliyetçilik sebebiyle işkence çeksin. o da çıxandan sonra da hələ bu şiirləri yazırsa, demək ki, bu işgəncə səni milliyyətçiliğe daha fazla bağladı,
1: tabii.
0: Torpağa daha çox bağladı və inandığı məbdələr uğrunda, inançlar uğrunda can verməyə də,
1: zaten,
0: kan dökməyə də hazır olduğunu da göstərir.
1: Bəli abi, zaten yani bir Türkmen genci olarak yani sevamen av başka gençler yani. Zaten bu yoldan başka bir yolumuz yoktu.
0: Çok güzel.
1: Birlik barabarlığımıza muhafaza eden ancak bu yola kaldı.
0: Çok güzel. Ali'ye ağzıya sağ
1: Allah olun. Razı olsun. Sağ olasın.
0: Mustafa Paşa.
1: Ben.
0: Duz Hurmatı'dan Kerkük'ten. Duz Hurmatı'da başta gelen hocalarımız var idi. Hasan Görem, Ali Mahruf, Hüseyin Ali Mübarak. Allah gömütlerini nürle doldursun.
1: Amin ya Rabbi.
0: Getirileri yerden utanmasınlar. İnsanlara çok çok yardımları oldu edebiyat yolunda. O meclisleri de biz zamanında böyle görerdim. Yani ben 90'larda Ali Marufoğlu'nun yanında ders alırdım. O benim hocamdı. Yani baş üskerlikti diyelim özüne. Tamam. Ki sen şimdi burada nece hep baş üskek kalacaksan. Tamam. İnşallah da hep öyle baş üskek.
1: Allah
0: çünkü sen Mustafa Paşa olmadan evvel bir Türkmen oğlusan.
1: Bari,
0: Türkmen bari. Hayatında başa gitmeyi beğenmez.
1: İnşallah.
0: Onun için ben de bu konuda yani edebiyat konusunda, şiir konusunda Ali Marufoğlu benim için bir mektepti.
1: Fəalən Ali Marufoğlu yani diyebilirim sana Türkmen ilde nanca edebiyatçı var, şair var. Yani hepsi müteessirdi özüne.
0: Tabii ki çünkü insan hem mutavazıydı. Hem de bilgili bir insanıydı.
1: Çok.
0: Yani bilirim ben hayatını bilirim. Ali Marufoğlu Allah uzun Allah affetsin özünü. Ali Marufoğlu mektep bitirmemişti.
1: Yok.
0: Ama kaleme tutan da doktora şahadası olan bir tane özü kimin yazmaz.
1: Doğru.
0: Hem hatırın güzelliği, hem tabiri, hem sözü. Ben Ali Marufoğlu'nu böyle gördüm.
1: Kaç dil de bilirdi usta.
0: Çok dil bilirdi. Böyle. Bunu da hiçbir şey özünden. Hasan Görem gene mektep bitirmemişti. Adam neden oldu? Bir hastalığa düşer oldu ki gözü kör oldu.
1: Bari.
0: Ama ne bir kabiliyet var gözünde.
1: Gerçekten hoca.
0: Ha hoca yani. Allah herden zikretsin özün doktor Faruk Faik.
1: Bari.
0: Köprülü. Hasan Görüm ve diğer Abu'l-Ala el-Mu'arri fi Türkman. Türkmanın Abu'l-Ala Mu'arrisi'di.
1: Bari.
0: O da körüydü.
1: Ha o da körüydü.
0: Şiirleri zoruydu. O zaman bir Duz Hurmatı genci bize aşk yolunda ne şiir okuyacak? Çünkü Duz'u neyini ben severdim? Hani biraz söylene çıkasın hali gönlete.
1: Ha.
0: O yeşillik, o bak, o suyun sesi, o dağın altında, kalade yerler özde kalanın altında. Ha. O yer başka bir yeriydi. İnsanı başka bir dünya yapardı.
1: Doğru.
0: Onun için Duz'dan da şair çoktu.
1: Duz'dan şair çoktu. Bir de biz senlerde Duz'da yani Arapça han dediğimiz devler var, amalika var.
0: Ha, devler, yani, Türkmencası
1: sen Türkmen, aynı. Devler var. Yani biz sen Necadi bir tek yani bir genç gözün açanda hasreten yani şiirden ilgilenirse fırsat tapmaz ya da mesela bilmez kime yani kime şey olsun, müteessir olsun. Hı. Çünkü bir şair diyor ki, biz sen Duz'da küçük yerdi. Yani Kerkük kimin diyor ki? Kerkük'te belki de Duz'dan fazla bir şair var. Ama toplum iyi bir şekilde çok bağlı olmaz özüne. O iyi veya tanımaz özünü.
0: Doğru.
1: Biz Duz küçük bir yer olduğu için yani şairler, yazarlar tez belli olurlar.
0: Doğru.
1: Tanımlar.
0: Ama sizi de ne yığardı? Ben bunu her vakit demişim. Duz Hurmatı'nı şiirde Hüseyin'i geceler yıkardı.
1: Ha tamam onun da bir şey çok var.
0: 40 gün siz Duz'da Hüseyin'lerde olsun ister Dede Gayb tekkası olsun ha. ister o Kerem tekkası olsun.
1: Hüseyin'i meclislerde.
0: Hüseyin'i meclislerde otururlar okudular. Hapsi divan edebiyatıdır. Ben İnsanlar de. Çok müteessir olurdu. O yalnız da bir mektebiydi şiir alıştırsın.
1: Tabii tabii. Ha.
0: O zaman bir
1: şey
0: ben yapar mı Hüseyin'i? Önce bir aşk şiirini okur nasıl?
1: bu diyebilirim sana en birinci yazdığım 14'lüdü. Döner takriben 2013'ün sonunda.
0: Ama bundan evvelki şiir okuduğu birisi Gazali'ydi. Gazali, divan üslubunda yazılı. Tabii ki divan diyor gibi lisan.
1: Yok divan diyor. Divan üslubunda yazdım.
0: Bu da beşli yazılım.
1: Bale.
0: Milliyet. Milli şeyke de beşli yazılım.
1: Bu 14'ü de. Senden uzak düşeni halim çok yaman olup. Senden uzak düşeni göz ögü duman olup. Gevlim hiç kev görmür gam çalan keman olup. Günüm ahvaktan geçti senden uzak düşeni. Senden uzak düşeni gözden hayaş ahırı. Gelen giden gevlime oh kimin söz şahırı. Seni ayrılığı yıkak başıma kalkırı. Hoş günlerim yer bitti senden uzak düşeni.
0: Güzel.
1: Senden uzak düşeni gözlerim kan ağlır. Bir doktora rast geldim, yaram duzdan bağlır.
0: Allah.
1: Dostum da hain çıktı, sözden beni dağılır.
0: Allah.
1: Bak zaman bana ne etti senden uzak düşeni. Senden uzak düşeni günüm geçer dalmaqdan. Resmiye perde çektim, bezer oldum bakmaqdan. Gözlerim de kurudu, yaşı bitti akmaqdan. Dert məni məskən seçdi səndən uzaq düşəni.
0: Sən.
1: Səndən uzaq düşəni qəm qahirdə yaşıram. Gecə gündüz sayağam, fikrimlə bulaşıram. And etmişəm, vazgeçməm, hə sənə olaşıram. Sanki həyatım dişdir səndən uzaq düşəni. Səndən uzaq düşəni yer bezərəm canımdan. Bədəndə məhəbbəti inan yerir qanımdan. Qəm yoldaşım olubdu, hiç qalxmır yanımdan. Baharım, yazım, qışdır, səndən uzaq düşər.
0: Baharım, yazım, qışdır,
1: səndən uzaq düşər.
0: Allah, çox güzel, çox güzel. Allah ayrım alsın, inşallah. Amma çünki sən burada umudlusan, biz de dönəcəksən özünə.
1: 15 il. 14 il, 15 il.
0: Ondan sonra da deysen ben ulaşacağım sana yani.
1: İşte yeni kalkan kafası.
0: Yo. Güzel bir umut insan. Ne kadar umutlu sonca iyiydi. Yani
1: tabii umutsuz yaşanılmaz. Umutsuz yaşanılmaz.
0: Sen hayata bağlayan umut.
1: Tabii.
0: O umut da ne kadar imkansız bile olursa yeter ki umut olsun.
1: Yeter ki umut olsun. O İnsan her daim bir umuda bağlanmak lazım.
0: O umut çok önemlidir.
1: Vale.
0: Fələk səninlə çox uğraşdı. Səninlə.
1: Çox. Mənlə fələyin savaşı çox uzundur.
0: Hə. O savaşdan. İnsan oğlu savaşda ya qalib çıxacaq,
1: ya məğlub.
0: Amma bizlər hər zaman məğlub bilə olsa qalib sayılıq. Çünki hər adam savaşdan pəncələşə bilməz.
1: Ha.
0: O zaman fələkdən səni araydan geçənləri mən necə ayınaram?
1: Mən fələkdən çox uğraşdım. Axirində yəni bir mərhələyə ulaşdıq. İndi mən fələkdən itab etdim.
0: Necə itab etdiyinizdən, onu şeirdən.
1: Şeirdən, hə?
0: Onu o zaman dinləyin.
1: Hə, o zaman bunu oxuyan. Fələkə itab. Fələk nədən qoymusan fikrim biraz olsun saf. Fələk nədən səndə yox nə ədalət nə insaf.
0: Güzel.
1: Yücə Tanrı af edər. Sən kimsən etmisən af. Fələq nədən əqibsən sən mənimlə bu qədər? Uşaq çağdan allıma yazılıbmış bu qədər?
0: Güzel.
1: Fələq nədən hər günüm qəm qəhirdi çilədi? Vəfalı bildiğim kəs, nişin sözüm kilədi? Ölsəm qəbrimdə yazın, hər gün ölüm dilədi. Dilədim çünki fələq, qoymadı heç göz açım. Əlində mən çaş qaldım, bilmədim hara qaçım. Fələq nədən bu qədər doldurubsan qəm içim? Qoyubsan səfə əkim, çiləkdən qəhər biçim.
0: Allah.
1: Zorluqdan dərd şarabın qoyusan hər gün içim. Yetər artıq bu qədər. Çünki usandım fələq, getdi ömrüm baharı, əlidən yandım fələq.
0: Allah.
1: Getdi ömrüm baharı, Ali'den yandım fələk.
0: Ağzıya sağlık. Sağ burada olsun. Çok güzel bir cinas işleyip sen kafiyede.
1: Ha kafiyede cinas kimi bir şeyler işlemişim. Yok doğru.
0: Cinas kimin diyor ki asla buna biz yarı cinas tam. Nişi? Cinasın usulu bilirsen bir kelime, bir sözcük yani.
1: Ağzıya.
0: iki kere kullanılır, her birisinde bir anlam verir.
1: Doğru.
0: Bu bir. İki, bunun tertibi var. Harfler, sesler. Yani. Harflerin yerleri, heyet. Bu dört şartıdır evet. Cinasın. Harfler, sesler, harflerin yerleri, yani yazılanda yeri.
1: Ha.
0: Bir de heyeti. Bu dört tane göre dəkişilməsin. Dəkişilsin, cinas tamdan çıxar, cinas naqısı girer.
1: Ha, cinas naqısı oldu, ha. Doğru.
0: Burada birinci de çok güzel, birinci de şey etsin, fələk inədən...
1: Əgib sən mənimlə bu kadar.
0: Yani, bu kadar burada kəmiyyədir.
1: Ha, nişə bunca əgib
0: sən mənimlə. Bu hədə qədər demək. O birisi...
1: Uşaq çağdan alnıma yazılıbmış bu kadar.
0: Bu da Allah insanın alnına yazan, ha. Yazılan bir şeydir.
1: Ha.
0: Çok güzel bir şiirdi. İzin verirsek bir kopyasını özüm okuyayım.
1: Tamam. Buyur.

0: Fələk nədən hər günüm? Qəm, qəhirdir, çilədir. Vəfalı bildiğim kəs nişin sözüm kilədir. Ölsəm qəbrimdə yazın. Hər gün ölüm dilədi. Dilədim çünki fələk qoymadı heç göz yaşım. Əlində mən çaş qaldım. Bilmədim hara qaçım.
1: Güzel, ağzına sağlık.
0: Şiir okumak da bilirsen bir ustalıktın.
1: Tabii.
0: Sen birinci kere bana geldi bir programa gelsen.
1: Aa.
0: Onun için biraz şiirde çok hızlı.
1: Ya ben okusam. Doğru. Hem hızlı okuram hem de ilkam o kadar da değil.
0: Yok geri alışasın. Geri alışasın. Olmaz yesen ilka. Bir şiir öz şiirini gerek çok güzel okusun.
1: Özü ilkanın da çok doğru var. Şiiri şey etmadı yani.
0: Tabii ki. O ilka eten o şiir çıkar. Ben senin için bir milli şiir okuyayım.
1: Tamam. Sonra ben bir dinlem gazele.
0: Hak kılıcı barış kuşu.
1: Güzel.

0: Zulumbat meydanında diktiler bir çift direk. Barış kuşu yargılı asılsın burada gerek. Acı bakışlarıyla bakıyor yaşlı gözler. Kıcıyor içten gönül, konuşmaz, susmuş yürek. Fermane şahit olsun gülerek geldi baykuş. Söylüyor ağ güvercin, neyin varsa gel konuş. Her gülen kanlı düşün, ititmiş kılıç gibi bağırdı cellat dedi. Burada başlar kuruluş. Kol kaldırıp oynuyor arada kötümserlik. Gülüyor serhoş zalim, elinde parlak çelik. Ne bilsinler abdallar, ettikleri bu işle bir süt dökmeye benzer, torbaya torba delik. Koşarak uzaklardan bir atlı geliverdi, arkasından yemyeşil eğimserliği serdi. Elinde hak kılıcı dağıttı meydanların, aldı cellat boynunu baykuş İsa. Geberdi, bir gün gelir de çıkar aramızdan bu atlı. Elinde zülfikarı, Kur'an'ı okuyor, Kur'an tatlı. Ne bir zalim bırakır, ne bir zalime meydan. Alınır haksız hakkı, telesme ey bayatlı. Kurtuluş, kurtuluş gel kurtuluş, mehbatul enbiyaya. Kurtuluş gel bir konuş, feryat yeter Hudaya. Ya Rabbi mazlumların hakkı senden istenir. Salma küçük keremi her günde bir belaya. Salma küçük keremi her günde bir belaya.
1: Çok güzel. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sesi görmeyesiz. Bu işte sembolizm bir şehirdi aslında. O meydan kurulan işte bir zaman parti, ki bu şehir 88'indi. Orada meydan kururdular, insanlarımızı öldürürdüler, şey edirdiler. Olardı işte o ortadan da bir gün gel o uzaktan o atlı, beklediğimiz baba yurdumuzdu.
2: İnşallah.
1: İllaki Türk dünyasıdır. Turan'ı kurmak için gelecek inşallah.
2: İnşallah.
1: O zamançı da
2: dengeler değişecek.
1: Değişecek herhalde. Sizden bir beğendiğiniz şiir aldım.
2: Ben en beğendiğim şiiri en sona koymuşum.
1: Tamam. Bir normal bir normal şiir. Bir şiir ama onu beğendiğiniz sonda diyende desem ağzımız kalıp onu da gel okuyasanız yani.
2: Tamam. Güzel. Tamam, ha, sen hatırlatma. Seni göreni günden itirmişim öz-özüm. Düzülmür xoriyatım, anlanılmır sözüm. Geceler yuxu görmez, kalıptı sende gözüm. Özümü itirmişim seni göreni günden. Seni göreni günden ürəyim çok hatırı. Ne gündüzler rahatdı, ne geceler yatır. Korkuram o ay yüzü, məni dərdə batırı. Ürəyim bitirmişim seni göreni günden. Seni görəni gündən dalmışam, xəyaldayam. Həsrət həsrəti çəkər. Çox kötü bir haldayam. Batmışam qəm qəhərə. Xaqdan vayı baldayam. Keyfimi itirmişam seni görəni gündən. Seni görəni gündən sokaqlar dolaşıram. Gecə gündüz sayağam, fikrimlə bulaşıram.
1: Güzel.

0: Amin diyar güzel. Kul a'udhu okuyan da bizde tabii ki güzel alıp sen özün. Biz eskilerde güzel bir söz var. Derne şeytanı görün kul vallahu oku. Bu hakikatta yanlıştı tabii ki ama ağızlarda yeri yaptı.
1: Doğru.
0: Çünkü kul vallahu ahad Allah'ın tekliğine işaret attı. Gel onda sen iki kimin gene desin ne şeytanı gör ne kul a'udhu'nu oku. Kul a'udhu bi rabbin nasi melikin nasi bu. Buna Kur'an şeyde diyarık, şiirde diyarık tabmin. O aldığımız, Kur'an'la aldığımızı da iki kavs arasında koyarak da bilinsin bu tavmin olup da. Ağzıya, öreğiye sağ ol.
1: Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun.
0: Ben aşktan dem vurmayacağım. İşte sen maşallah bu kızı göreni hemen...
1: Ya abi, hocam bir sene cahede. İnsan tamam yani çok şeyler yaşar. Ama bazı şiirler var. Zaten indi bazını da okuram ama zikretmirem. Bir arkadaşım bir şeydi.
0: Ha, başkasının indi, denemesinden, tecrübesinden faydalanarak.
1: İndi bir şiirimiz var. Bir oğlan yani sevdiği bir kızı yuhuda görür. Vasfı hal kimindi yani? Halın dirmene ben şiir yapmışamız. Yuhuda nece görür özün? Nedirmiş? Arda durmuş. Nedirmiş? Evet. Yani şer diyor ki her yazılan illa insanın kendi yaşarlığı.
0: Vallahi ben rüyamda gördüğümü yazdım. O seninkinden sonradan ben onu okurum.
1: Niçin? Ha koy birinci ben okuyayım.
0: Evet. Bir
1: seninki ben okuyayım. Kuvatlı da git. Yuhumda gördüm seni. Yuhumda gördüm seni saçları yitarsan. Ayrılık sözleriyden üreğimi yarsan. Necə səni unudum, sən gevlimin varısan. Diskindim, biraq çəkdim, gözümün yaşını sildim. Mənlə sən qavuşma arıq, bu bir xəyaldır bir də. Yuxuda gördüm səni əlimdən gül alısan. Üzbə üz konuşuruq, gözlərimə dalısan. Məni qoyub getmirsən, hə yanımda qalısan. Diskindim, biraq çəkdim. Gözümün yaşını sildim. Mənlə sən qavuşma arıq. Bu bir xəyaldır bildə. Yuxumda gördüm səni, gözüm yaşını silisən. Qurbət dərdi bir yana, sən gövlümün silisən. Yuxumda gördüm səni, gözüm yaşını silisən. Qurbət dərdi bir yana, sən gövlümün silisən. Billən məni sevirsən, hələ məni dilirsən. Diskindim, biraq çəkdim, gözümün yaşını sildim. Mənlə sən qavuşmarıq, bu bir xəyaldır bildim. Yuxumda gördüm səni, göz yerdə baş əgisən. Başıya əgmə dedim, sən gevlümün bəqisən. Sən gevlüm umudu, həm də tək dirəqisən. Diskindim, biraq çəkdim, gözümün yaşını sildim. Mənlə sən qavuşmarıq. Bu bir xəyaldır.
0: Ağzıya sağlıq.
1: Sağ ol.
0: Bu tıspır şiirə biz deyərik tərciə bənd.
1: Tərciə bənd. Var da tərkib bənd. Tabi aynı bunda sənlə də öyrənmişəm.
0: Yox, estağfurullah.
1: Bundan əvvəl bir yayında deyibsən özün. Yani bu şey, sən bu konuya işarət etdiyindən sonra doğrusu yani çok hassas oldum bu şeydə. Çok dikkatli oldum doğru bu şeydə.
0: Çok güzel oldu. Çünkü şiir aslında kavaiden, kurallığından çıkarsa biraz zayıf düşer. Senin kabiliyeti var. Ama hele de sana sonunda bir kitaplar almağın olacak. Onlar da okuyacaksan inşallah.
1: Seve seve.
0: Deremati. Allah affetsin. Bu elma affı olun. Hakikaten de benim de. Diğer de okuyun. Deremati'yiz çok olsun. Ona göre şehir yaz.
1: Bu deremati'yiz çok olsun.
0: O zaman ben öz rüyamdakini sen için
1: geçek sen yer rüyaya indi.
0: Bəs ey diqqət edəsən.
1: Tamam, o zaman hər şeyə bıraxacağım.
0: Rüyamda sənin köyünə pasvan durar ikən. Rüyamda sənin köyünə pasvan durar ikən. Gördüm səhərə girmədən oynar kuku erkən. Bildim o çıxan fər. Senin eftab ile kölgen ve şemsü dedim asla güzel vel fecru okurken.

0: Hüsnün gören an xəstə gönül ahu dad etdi. Aşıq sifətin kəndinə layiq gördü ad etdi. Duydun mu gönül köksü abadı barbad etdi. Dərhal qafa Bəlqisi Süleymanı yad etdi. Rüyamda sənin damənin aldım, sana gəldim. Rüyamda sənin damənin aldım, sana gəldim. Mardan olan ol pərdəni aç qız, kana gəldim. Mizan sərimi, sən tənimi sar, günə gəldim. Bildim o zaman sən kəfənim, fermana gəldim. Bildim o zaman sən kəfənim, fermana gəldim.
1: Çox vaxtlı, çox güzel və çox gerçekten güzel işlenmiş bir şey.
0: Allah razı olsun. Çoxusu məndən sordu, və şəmsü ilə və fəcru nədir? Bunu ikisini de istediği soyasın.
1: Yok, ben anladım özünü. Zaten istenen bitiresen bir de onu tekrar yani geçtim.
0: Burada rüyamda senin köyüne pasvan, pasvan bilirsen biz deyirler özden haris değil. Haris değil, ya. Özü pasvandır Türkmencası. Rüyamda senin köyüne pasvan durar iken ya. Yani. Səbəh toxu olmaram, akşam da durmuşam.
1: Hirasat ederim.
0: Köyün de başında durmuşam, yok be sevinin. Gördüm səhərə girmədən oynar kuku bilirsen bir quşdur.
1: Ha, bilirim.
0: Səhər açılmadan əvvəl başlar saylamağa. Gördüm səhərə girmədən əvvəl oynar kuku erken. Nə zannettim fikrimdə? Bildim o çıxan fər, o işıq, sənin əftab ilə kölgən və şəmsü dedim asla güzel vəl fəcru okurken namaza durmuşam istəyirəm vəl fəcru vəl əyəl əşrə oxuyum. O işıqı gördüm və şəmsü ilə qoyulat.
1: Ustad, fər Işıq demək, nur demək.
0: Göz bəbəqi.
1: Göz bəbəqi.
0: Göz bəbəqidir. Bu tam gözün içindən çıxan nur, ona göz nuru biz deyərik. Amma türkmancası fərdir.
1: Fər. Yəni türkcə bir lafdır.
0: Yo, yo, yo.
1: Farz və
0: yox. Yox, yox. Fər türkcə deyil. Şey, farca deyil.
1: Farca deyil.
0: Bizim aslı türkcəmizdə göz nuru, yəni göz ışığı da deyirlər normalda insanlar. Ha. Amma qavaidisi fərdir.
1: Məni.
0: O rüyamda senin damenin aldım, damen onu da sorarsay etek demektir.
1: Etek.
0: Rüyamda senin damenin aldım, sana geldim. Yer olmağa gelmişim. Aç o siyah perdeni, zülfünü çek, kana geldim. Kana, alının şeyinin
1: yanağının
0: ışığını, kırmızılığını. Damene rüya demeye sana.
1: Ya ben bir sayın ama sana evvelden diyerdim. Evvelden affedesen demezdim.
0: Bir ayrı bir parça şey alalım
1: sana. Ha, bir ayrı parça çok ya.
0: Hatta oturmayı da konuşmayı da güzeldi maşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Adam sıhhat yedirseydi.
1: Sağ olasın. İnanmam ki bir insan bacı kardeşten korkar. Yoksa bel bağladığı yahun yoldaştan korkar. Şimdi dinleyin sözüm, cevap verin soruma. Gevli gamla dolanın gözdeki yaştan korkar. Yoksa yoldaki yolcu yolu dere tepe ise yolu dağ tepe olan yoldaki taştan korkar. Dünyası ağacı olan gündüz gecesi kahir. Gerçeği kara olan bir kara dişten korkar. Yoksa canına basan köz kimin odakları yanıp kül olan gevil, bir daha ataştan korkar.
0: Yok.
1: Yanıp kül olan gevil, bir daha ataştan korkar.
0: Ben yadıma saldı. Allah garik rahmet etsin özünü. Mehmet İzzet Xattat.
1: Bağlı. Allah gani rahmet eylesin.
0: Çok milliyetçi, iyi bir şair. Hem divan hem koryat. Bir gün evinde oturmuştuk ben Fawzi Ekrem. Allah kendilerini zikir etsin. Hazır şükür de akıllı.
1: Bağlı.
0: Bir korkuram diyeyim özüne yani. Özü bilir şiir yazarız. Biz o günde cüret etmirik. Döndüm dedim özüne hocam bir arkadaş var koryat yazdırı ve cinas yazıp. İsterim eşittirim seni bir bakar iyine. Deyit seni. O koryatı o cinası okudum özü. Direm yaşı yak. karıştırmaz yaşı.
1: Yok.
0: Yok. Kız hey zalim, kızı zalim. Ben sevsem seni öllem. Sen sevmeni yaşayak.
1: Güzel.
0: Kalemin abi dedi. Bu seni o arkadaşı, o yenge yazarı dedim ha. Dedi ki sen özne ustasın. Orada bana bir takım koryatlar özünden okudu bu. Güzel. Kül yanmak üstüne. Allah izin verse tapsam özünü burada defterime yazdım özüne. Hatta öz şiirlerimden olsun itmesin diye.
1: İyi edersen.
0: Ha, çünkü böyle şeyler yaddan çıktıysa gider. Kalktım korkumdan yazdım özüm bura. Hatta tarihini yazdım. Ha zaman gittik yanına neler oldu aramızda.
1: Ne güzel.
0: Ama naksız defterde yazmışım özüm işte bunu bilmirem. Keşke burada olaydı. O şiirlerinden, o koryatlarından sana okuyaydım.
1: Keşke.
0: Koryatların birisini birisi nedir? Aşıkların derdini yanan kim dükülden sor. Çok güzel bir tasvir edip özünü. Yani ben böyle hayran kaldım özüne. Mecbur kaldım yazdım özünü defterime dedim itmesin. Ama ya sende şans yoktu ya o bir defterde kalıptı bu ikisinden.
1: Belki ha, bu daha.
0: Bize ben bunu okudum bak. Ha zamandı tarih 1999 ikinci ayın üçü. Ben dedim özne yaşı yak karıştırmaz hani onu yaşı, dedi dur ben sana bir takım koryat diyeyim izin verirsek onları okuyayım çünkü tabii, bu tabii. Ustattı. Ustadın yazdığı koryatlar bize
1: çok önemlidir.
0: Çok önemlidir. Hem de sana millet bilsin yani eşitsin.
1: Çok iyi yazsın.
0: Yar diyer yad sinemi yardı. Yar, yandıkça külüm benim, dile gel yar diyer. O yara, o fitildi, o yara, yandım külüm kim versin bir amanat, o yara. Yara görsed, aç bağrı yara görsed, bir avuç külümden al, inansın yara görsed. Kapıda kul olmuşam, derdüden lal olmuşam, harda kül görsev sorma, o benim kül olmuşam. Derdiler gülüm benim, gülüm, bülbülüm benim. O yer gelse sağırın başına, külüm benim. Diken eksem gül olmaz, karazak bülbül olmaz. Kör olsun o aşıkı, yar çiyanıp kül olmaz. Cumbut uydum gül oldum, laliydim. Bülbül oldum. Hemen yandıysa
1: o da yandım kül oldum.
0: İşte yandım
1: kül oldum.
0: Kül oldum. Gömütün nüllet olsun rahmetli hocamız Mehmet İzzet Hattat. Ben ona karşı yani hayran kaldım doğrusu. Ben özümü yani bilmişim biri adam dedi de yani bunu da demek ister dedi. Ben nanca oraya okumuşam bir bele cinans eşitmemişim.
1: Güzel.
0: Yaşayak biçiminde. Yaşayak. Onun için dedi ki o arkadaşıma sen ustasın kaydı yoktu. Yeni koryatı deksen. O zaman sizden siz bizden bir çerengimizi alıp siz biraz alabildik sizden ha? Tamam.
1: Bence vaktimiz kalıp.
0: Hele bir 10 dakika bir çerengimiz kalıp hele bir koryat tamam.
1: Şey
0: bir.
1: O zaman bir şiir yoksa.
0: Yok yok şiir yok. Koryat koy, akırda dinlerim senden. Ben bir tek koryat diyorum. O da indi yazdım özü.
1: Güzel.
0: Daha doğrusu dönemde yazmışım. Biz indi yazdım işte.
1: Tamam o zaman bazı şeyler var yani çok kuvvetli olmasa ama insanın içinde yani bir değeri olur.
0: Tabii ki bak ha, bizim mokuf. Yanımızda Mustafa hocam yani eğer izin verirsen.
1: Tabii ki.
0: Buyurun. Bizim yanımızda her şiir sanki bir baladı.
1: Ha, işte ben de onu demek istedim.
0: İster başkası yanlış görer görmez ha benim seviyem bu kadar isem onu bu kadar içimdekini yazmışsam ha. İnan Allah'a uzun zamanlar beni avutan kahirdeki şeyiydi. Bu da birinci kere diyorum özüne ha. Tamam. Kimse bilmez. İki şey yedim ben
1: bugün, avuda. Bugün yeni yeni sırlar aldım yazın.
0: Bir saz çalardım. Ha. Çok kahrim olan da saz çalardım.
1: Vali.
0: İçim coşsaydı kalemle kağıdı elime alırdım. Hı-hı. Otururdum şiir yazardım hatta savuyum. Ondan iyiydi gedim yığlayım. Vaya gedim bir denenin yanında haçat yedim. Bir denenin yanında haçat yedim sonradan başıma kalsın. Yok.
1: Doğru.
0: O saz bazen böyle olurdu elimde sazın teller kırılırdı. Yense bak iki saat üç saat gitmişim Allah şahitti bu parmağımın içine tel girerdi. Her bir kere bakardım elim durur sazın koluna bakardım kan kaldır böyle. Yırtıp bunu içeri girip. Hatta ben savayım gene de savmazdım çünkü yarın gözünü görmese insan savmaz.
1: Al bir daha tekrar yaz. O zaman dedi ya saz çalardım ya kalem kağıt. O zaman bir şey okuyacağım. Kalem kağıtla ilgili.
0: Tamam.
1: Ondan sonra da bu gönlüme yakın olanı yani. Tamam. Yok tamam. En iyi şeylerim ama gönlüme yakın olanı.
0: Güzel.
1: Ha. Karar verdim derdimi, ben yazım bir kağıda. Kalemin acısına kağıdım dayanmadı.
0: Güzel.
1: Kaç defa zalim kalem yaraladı kağıdı. Kalem kağıt dostluğun unuttu utanmadı.
0: Güzel.
1: Kalem dedi hakkımdı çünkü bez gam yazırım. Kağıt dedi benim tek, hiç kimse boyanmadı. Kalem dedi hain dost, onca söz yazdım sana. O gafil yatan gevli diskini boyanmadı. Ben dedim susun artık, biraz derdim eşidim. Hiç kimsenin ürəyi benim kimin yanmadı.
0: Allah, ağzına sağlık, ağzıya sağlık. Çok Allah güzel, razı. Çok güzel, çok güzel. Sen bugün çok havası var bana. Açasan yani.
1: Ha, ben istiyorum. Ben istiyorum, selattırım seni.
0: Sen istiyorsun beni. Ahı olmuyor, ben hiç kimseyden bunca şiir okumamışım ha.
1: Ne var?
0: Her vakit hazirdenem benim yanıma gelen özü şiir okusun, ben dinleyeyim. Çünkü ben öz şiirimi bilmem.
1: Ama kançarımın... Ben de tekrar bu vakti bulmam seni böyle selattırmak.
0: Kançarımın şiiri. Ben bir mülemmeh şiir okuyayım. Normal bir şiir okuyayım. Mülemmeh dağı. Dalgalardan konuşuram.
1: Dalgalardan.
0: Ha, buna belagatte diyerek taşhis. Taşhis nerede?
1: Taşhis.
0: Ruhu olmayan. Şimdi sen hani kalemle kağıt birbirinden selaşır.
1: Ha.
0: Seninki hem taşhisti hem intaktı.
1: Böyle.
0: Yalğız özüm bir daştan selaşırım. Bir dalgaydan selaşırım. Bir dağdan selaşırım. Bir məni aynamayandan sələşirəm. Çünki ruh yoxdur. Bunda ruh yoxdur. Nə dalgası mənə? Bunu da sələşəndəm sən kiminə mən bir ruh verdim.
1: Ha.
0: Buna deyərik bəlağətdə təşxis.
1: Təşxis.
0: Əgər gəldiysə o duvar dilə gəlib mənim dərdimdən mənə cavab verdiysə o oğlu intaq.
1: İntaq.
0: Yəni həm təşxis etdim özün,
1: həm intaq.
0: Bir baxaq qıyı taşlarından vuran dalğalar onlardan biz necə aynaşırıq.
1: Tamam.
0: Söyleyin yarıma, söyleyin yarıma benim halimi, kıyı taşlarına vuran dalgalar, söyleyin gönlümün ağlayışını, kıyı taşlarına vuran dalgalar, sel gibi gözlerim gör ne kan ağlar, sel gibi gözlerim gör ne kan ağlar, ahımdan diz çöker önümde dağlar. Kül olur, kül olur, savrulur çiçekli bağlar, kıyı taşlarına vuran dalgalar. Yağan karlar gibi dağıldı düşler, özleme mal oldu o hoş görüşler. Dönmez yola düştü sonuç gidişler, kıyı dağlarına, kıyı taşlarına vuran dalgalar. Götürmeyin derdim, götürmeyin derdim okyanuslara, yoksa ağız suzar şirin sulara, dağılır gəm kədər tüm uluslara, qıyı taşlarına vuran dalğalar, çırpınır yüreğim sevgi əlində, küçük kərəm oldum aləm dilində, dağılın bən gibi yarın elində, qıyı taşlarına vuran dalğalar, qıyı taşlarına vuran dalğalar. Baba bugün yaşıram cansız özüm, damarsız, kansız özüm. Herkes şad oldu güldü, bəs kaldım şansız özüm. Allah razı olsun. Bu dəstə dediğim
1: kıyı sana, taşlarına.
0: Kıyı taşlarına, yani o daşın sahilin kenarında olan daşlar. Kıyı. Gəli bax bunu belə tasavvur elə. Zaten şəhərdə bilirsən bir sonra şəhəriyə var.
1: Tabii.
0: O su gələndə belə çalandı özdə necə dağılı. O dağılmağı gözüm önünə alıram. Dağılanda oz boşa getməyin. Gedin yarın elinə. Ama mənim yandığımı qəhrimi muhitlara, sulara çəkməyin. Çünki o şirin sulara zehir axmağa başlar.
1: Bəli.
0: İnsanlar da öyle, yar da öyle. Allah da kabul etmez.
1: Tabii.
0: Onun için yarvalışım buradadır.
1: Sen burada suya deyək, dalgaya rica etdi.
0: Tamam.
1: Gettin, geçsin yarın ellerine. Mən yelə rica edirəm.
0: Buyurun. Bu sənə etki veren şərəkədir.
1: Bəli.
0: Tamam.
1: Pəncərədən əsən yel.
0: Güzel.
1: Qapalı bir yerdə. Pəncərədən bir yel əsmiş. Pəncərədən əsən yel. Axırtdı gözdən yaşım. Batırdı qəmə məni. Dəng etdi mənim başım. Kül olmadan yandırdı mənim gevilə taşım. İçimi sirkələdi pəncərədən əsən yel.
0: Nazalı bir yer imiş. Yardan gələn şov xəbər.
1: Pəncərədən əsən yel neler saldı yadıma. Sırretti bütün canımı. Hel kalmadı ardıma.
0: Güzel.
1: Artık billem ulaşmaz hiçbir kimse dadıma. Açtı benim yaramı pencereden esen yel.
0: Güzel.
1: Pencereden esen yel kuvvetlisem bilirim. Mektubumu o yara yetiresen dilirim. Pencereden esen yel sənə sözüm kilirəm. Dokunma saçlarına pəncərədən əsən yel. Dokunma saçlarına pəncərədən əsən yel.
0: Ağzıya sağ ol.
1: Sağ olun.
0: Kimin saçına dokunmasın, səni ya özünün?
1: Yo, özünün. Sənə sözüm kilirəm. Dokunma saçlarına. Məktubumu o yara yetirəsən dilirəm. Pəncərədən əsən yel, sənə sözüm kilirəm. Dokunma saçlarına. Mektubu yetir. Ama saçlarına dokunma.
0: Güzel. Orada bir şey dediğim hani ikinci kopledeydi. Hiçbir kimse dadıma.
1: Ha.
0: O neydi?
1: Artık billem ulaşmaz hiçbir kimse dadıma. Dad etmek.
0: Ben olsam o biri kaldırıram. O dadıma.
1: Hiç kimse feryadıma. Oğlum.
0: Tamam. Çok güzel oğlum. Ara kalem.
1: Allah.
0: Biri kaldıram, onu da edərəm feryadıma. Çünkü insan feryadıyla belli olur, dert çəkir, şey çəkir. Dad istəyəndə, dad edirsən, ama dadıyı kimse işitmirəm. Feryad,
1: olaşını feryada.
0: Daddan daha kuvvetlidir. Feryad sabaydan nəql olur. Belki o mektup tam beraber feryadı sevdiği olaşı. Allah kimsəni kimsədən ayırmasın.
1: Sağ olasın.
0: Vaxtımız çatdı. Təşəkkür edərəm sənə. Biz təbii ki mən toxulmadım ama
1: mən də ama nəysə.
0: Həz edərəm bir küç program sonra bir daha görüşək.
1: İnşallah.
0: Ama onu bitirmədən öncə mən istəyirəm xoriyatlarından dinləyim. Mən tamam. Də sənə heç axırda bir tək xoriyat oxuyum.
1: Cinə soxuyum dörtlü.
0: Kef səniydi. Həm cinə soxam dörtlü. Kesində də yetenəgi göstər.
1: Güzel.
0: Bu program genç yetenekleri kaldırmak için.
1: Tamam. O zaman kanatlı okuram.
0: Nece oksan oku.
1: Tamam.
0: Her birisinin 3 tane, 4 tane anca sen oku.
1: Oyarsa da. Meyi içer, oyarsa da. Gizli gizli iş yapar. Hiç vermez oyarsa da. Sevdasından caymaram. Gevlemi oyarsa da. Ki üzlünü sevmerem. Sevenim oyarsa da.
0: Allah.
1: Vermasa da. Sakı ol.
0: Verme.
1: Vermasa da. Hüsküt yaşakıd gözüm. Aleme vermasa da.
0: Güzel. Güzel. Güzel.
1: Yat anam. Fikri saf et.
0: Yat.
1: Yat anam. Ne eyyini sögenem. Ne harabı ögenem. Ne ya da beş ögenem. Ne kapsında yat anam.
0: Allah.
1: O yanandam. Kül oldu.
0: O.
1: Yanandam. Yatandam dert çakiram. Gem yerem o yanandım.
0: Güzel. Allah mani olsun.
1: Sağ olasın. Koyun salım. Ev kuşum. Koyun salım. Ben o çapan dögülem. Kurtlara koyun salım.
0: Güzel. Ağzıya sağlık.
1: Gül düşende. Düşmana. Gül düşende. Müskün bilbil kan ağlar yadına gül düşende.
0: Allah. Allah. Ağzıya sağlık. Sağ ol. Ağzıya sağlık. O bir müstazat ben okuyayım sen. Sonra sen de düzde olan şeyle kim bana dediler kefirdi. Allah gayrı rahmet aile maruf dedi. Hiçbiri zaynamadı sözüm. Bu bir kızın üzüm vasfı ederim.
1: Tamam.
0: Gök dayandı.
1: Gök dayandı.
0: Mavuya gök dayandı. Bir ah çektim ürekten. Ay güneş gökte yandı. Ulaştı ataş erşe, erş yandı gökde, yandı. Bilmezdim ikimizin yıldızı gökde, yandı. Ayrıldık ben gök girdim, girdiğim gökde yandı.
1: Ay yaba. Kuvatlar bu yaşaydı. Meydan okusan, asıl meydan okusan. Çakal gözü çıkıptı, kurta meydan okusan.
0: Dünya böyle olup kardeşim halımıza bak.
1: Asılsa da mey içer asılsa da merd namerde başa girmez yüz ipten asılsa da.
0: Çok güzel. Bu hapsi çektiği o tabii. Çilelerin derdinden gelip.
1: Tabii. Biraz dörtlülük de okuyayım.
0: Oh. Dinleyeyim beyi. Köprüler demişti.
1: Dört etrafım dumandı. Hiç sanmayın amandı. Çakkal var baş kopardı.
0: Kurtun adı yamandı.
1: Tabii atasözünden anlı.
0: Tabii.
1: Ha, bes ben hazzelem atasözlerini. Ha, yani,
0: dedik buna ne diyerek? Şey. Tazmin.
1: Tazmin. Cesaret hoştu erde. Güzel. Er adamda yani. Cesaret hoştu erde ne kadar düşse derde. Ne mertten üzü çevir ne kuyruğun namerde.
0: Güzel.
1: Sağlık yelesti mene. Ayrılık yastı mene. Dönüp bir de dağlama eski dağba esti mene.
0: Allah. Allah.
1: Yaşım üze dayandı. Ahtı dize dayandı. Evvel derdim biriydi.
0: İndi
1: yüze dayandı. Gevil aldattı beni. Gurbete attı beni. Eski yazdığım sözler indi ağlattı beni.
0: Allah. Allah. Allah kimseni ağlatmaz.
1: Allah razı olsun sana.
0: Derdim beni sardı gitti. Yatağa saldı gitti. Derdim beni sardı gitti yatağa saldı gitti. Geldi mene dert versin, derdime daldı gitti.
1: Ay yaba.
0: Ben senden bir de derim tuh olmadım ama vallahi ne yazık. Ya. Tamam vaktimiz çattı bir 10 dakikada almışız. Allah senden razı olsun kızım.
1: Sağ olasın.
0: bize kader mancal verdiği bir 10 dakikada verdiği bize, çünkü adam yormuş oradan bana kadar getirmiştik. Biz bu programda kitaplar armağanı veririk bize katılanlara.
1: Sağ olasın.
0: Siz hiç de hem kitap hem dergi getirmiş, hem tabii ki bizden Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük Kolu'nun anlaşmasıdır. Onlar bize bunlar hepsini veripler. Edebiyatçılarımıza daha da özünü, çünkü bunlar size daha fazla bizden yarar. İnşallah da
1: teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Bundan daha güzelini, bundan daha tatlı günlerini artık biraz da bu gamdan çıkasan.
1: İnşallah.
0: Çıkasan bir daha güzel şad gün göresen.
1: Sağ olasın.
0: O şeref nişanasını hiçbir zaman unutmayasan.
1: Yok, unutmam tabii.
0: O milletin uğrunda verilen
1: bir şeydir zaten.
0: Büyük büyük bir fidakarlığıydı. Hem sen hem arkadaşları. Sağ Allah sizden razı olsun.
1: Cümlemize.
0: Son bir söz diyeceği varsa alım senden programı kapatmadan önce.
1: Bir dakika alsak.
0: Al.
1: Aynı bir şiirden.
0: Yallah.
1: Ama çok şey olmasın, hatta çok
0: vakit etmiyor. Yok yok, keyfiye göre.
1: Hani sen dedin ya, inşallah keyif gelecek.
0: He.
1: Bu şiirin bir özelliği var tabii benim için, kısaca anladım. İki köplesin bir zor durumda yazdım.
0: Hı.
1: Ama bir köplesin son zamanda bitirdim.
0: Güzel.
1: Her geldi şadlık vakti. Bu gam yükün atarım.
0: İnşallah.
1: Nenemin düzü üstte başım koyup yatarım. Ne özümü əzərəm, ne gam gama katarım. Her geldi şadlık vakti. Dinci olum benim başım. Akarsa keften akar, kahirden akmaz yaşım.
0: Allah, inşallah.
1: Her geldi şadlık vakti, her yazıya çıkarım. Babamın elini öpüp, tok kucağa sıkarım. Hor gözden bana bakan, hor gözden bakanların evlerini yıkarım. Her geldi şadlık vakti, dinci olum benim başım. Akarsa keften akar, kahirden akmaz yaşım.
0: Güzel.
1: Üçüncü koplesi, yani şadlık vaktim beklerken geldi. Şükür geldi.
0: Heh.
1: Ta geldi şadlık vakti. Ulaştım muradıma.
0: Güzel.
1: Şadlıktan kef safanı tapı ettim adıma.
0: Güzel.
1: Mutluyken kara günler hiç düşmesin yadıma.
0: Amin.
1: Düştüyse de yadıma tebessümle geçerim.
0: Güzel.
1: Artık bu hayatımda kef ekip kef biçerim.
0: İnşallah. İnşallah. Ağzına sağlık.
1: Allah
0: o günlerde Allah kimseye göstermesin, göndermesin diye.
1: Amin ya Rabbi.
0: Sana da başarılar dilerim.
1: Allah razı olsun cümlemize. Çok teşekkür ederim.
0: İlk seni göründüm, kuvvetleri çok başkaydı, indi çok başkaydı. Demek ki insan hayatta gördüğü tecrübeden fayda tabii bularsa, özünü de öge artırabilir.
1: Tabii ki.
0: Başarılar dilerim gelecek günlerde, inşallah güzel edebi eserler de bıraksan.
1: Sağ olasın, Allah razı olsun.
0: Ben sağ olam, yordum sana bura kadar geldik kardeş.
1: Yok, bir aks, ben seni yordum.
0: Sevgili izleyicilerimiz, yine de bu yedicede bir edebi sayfanı daha büktük. Ama ben bugün çok şadlıydım. Çünkü o milliyetçi insanı, milliyetçilik sebebine dara düşende savuncusu ben idim.
1: Yani. Bu şeyi tabii zikretmedik.
0: Ben işte de dedim özüne. Savuncusu ben idim. Allah'a şükür olsun ki edebildim. Yardımım olsun özüne. Hamdolsun geçti. Bir de bizimle bu ana kadar programı yürüden değerli hanımımız Dünya Bulut, saygı selamını kabul ediniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Timur Bayatlı. Gelecek yedicede haftada tekrar buluşmak umuduyla sizi Allah'a ısmarlarım. Hoşça kalın. Türkmen kalın.

biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatınıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Bağdat'ta Irak Esas İtilafı Başkanı Muhsin El-Mendelavi ve Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hummam Hammoudi ile siyasi gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren dosyaları görüştü. Başbakan Halif Ali Hezzeydi, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan toplantıya başkanlık ederek ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi talimatını verdi. Başbakan, gençlerin kalkınmanın, değişimin gerçekleştirilmesinin ve geleceğin inşa edilmesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Petrol Bakanı Basmel Abbadi, bakanlık bütçesinden Basra hastanelerine destek amacıyla 10 milyar dinar tahsis edildiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz Eylül ayında 136 çocuk tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı. Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesinde terör örgütü DAEŞ'in önde gelen bir yöneticisinin yakalandığını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, yolsuzluk dosyalarına ilişkin yürütülen işlemler kapsamında Salahattin Yatırım Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Parlamento Maliye Komisyonu, memur maaşları güvence altında, Merkez Bankası rezervleri açığı karşılıyor dedi. Maliye Komisyonu, tüm sözleşmeli çalışanların kadroya geçirileceğini ve günlük ücretlerinin 315 sayılı sözleşme sistemine dönüştürüleceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Hüseyin El-Avvadi, bakanlığın tüm illerde güvenlik dosyasını devralmaya yönelik bir plan hazırlandığını belirterek Musul'un plan kapsamında öncelikli illerin başında geldiğini söyledi. Anbar Sivil Savunma Müdürlüğü, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi riskine karşı bir dizi tedbir ve önleyici çalışma yaptı. Çin'in Irak Büyükelçisi Xiang Guobo, Irak'la Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 51 milyar doları aştığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni bir Fransız füzesinin testine nezaret etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ile müzakerelerde şartlarımızdan geri adım atmayacağız. Hürmüz'ün yeniden açılması bu şartların yerine getirilmesine bağlı dedi. Hamas, İsrail'in Gazze'de geriye kalan hastaneleri hedef almak için bahane aradığı uyarısında bulundu. Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Moskova'ya düzenlediği büyük saldırıda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث في بغداد مع رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي المستجدات السياسية والملفات ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يترأس اجتماعا لمسؤولي وزارة الصحة ويوجه بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. رئيس الوزراء يؤكد أن شريحة الشباب تمثل محركاً أساسياً للتنمية وصناعة التغيير وبناء المستقبل. وزير النفط باسم العبادي يعلن تخصيص 10 مليار دينار من أموال الوزارة لدعم مستشفيات البصرة. وزارة العدل تعلن إطلاق سراح 136 حدثاً خلال شهر أيلول الماضي. قيادة عملية كركوك تعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على رئيس هيئة استثمار صلاح الدين في إطار إجراءاتها المتعلقة بملفات الفساد. اللجنة المالية النيابية تعلن أن رواتب الموظفين مؤمنة واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. اللجنة المالية النيابية تعلن تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد أن الوزارة وضعت خطة لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، ويشير إلى أن محافظة نينوى تأتي في مقدمة المحافظات المشمولة بالخطة. مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار تقوم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة مخاطر ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات. السفير الصيني لدى العراق شيانغ بو يؤكد أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين تجاوز 51 مليار دولار خلال العام الماضي. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن عن تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Hocam ellerinize sağlık. Burada geldiğiniz adına bizim için bebellerimize bırakacağınız muhteşem bir miras oldu. Bir alkışla lütfen özellikle...

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.